yazılmış öyküleri unutmalı. Kırık bir kuş yolculuğu anlatır. Geçmiş ölüler tarlasından kendi yarasıyla. O günden beri bir fotoğrafın yası tutulur.

Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da

0: Reklamlar.
1: Tezgel marketlerde bayrama özel indirimler sizi bekliyor. Ülker veya Şölen dökme şeker 199 lira 90 kuruş. Ender ve Ödül dökme şeker 199 lira 90 kuruş. Dana kıyma kilogramı 749 lira 90 kuruş. Dana kuşbaşı kilogramı 799 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
2: Şehrin kalbinde yepyeni bir lezzet noktası. Major Bistro Cafe. Dünya mutfağından seçkin tatlar, birbirinden özel meze çeşitleri ve damakta iz bırakan lezzetler burada buluşuyor. Günün her anına eşlik eden kahve çeşitleri, serinleten soğuk içecekler ve içinizi ısıtan sıcak lezzetlerle Major Bistro Cafe'de her an ayrı bir keyif. Sevdiklerinizle buluşmanın en lezzetli adresi Major Bistro Cafe, Dicle Kent Villalarında.
3: Bir sofrada kaç kültür buluşabilir? Zeytun Restoran'ta cevap hazır. Ermeni'den Rum'a, Süryani'den Lübnan'a uzanan 100 çeşit meze. Izgarada ustalık, balıkta tazelik. Saç tava, kavurma, kuzu incik. Her lokmada ayrı bir hikaye. Ailenizle huzurla oturacağınız, lezzetle bağ kuracağınız özel bir yer. Zeytun Restoran. Dicle Kent Villaları 0553 968 21 20. Zeytun Restoran. Sadece yemek değil, bir deneyim.
4: Tizi eşkena cüya kudu yevri pelane vakeri. Tiryakiye zafi vaktan seke qet hiviye çim bo dana his kerdine la eşkena bira tedavi kerdiş. Huvirra meke, biyev desteka raşt u profesyoneli yevna rayir mümkünu. Merkezi perverde u şehurmendiye ye tiryakiye ye şaredariya ambediye şaristane girdi. Taha şehitliği Zere Sümer Parki Banu Kerra. Telefon 0539 929 0566. Yanzi alo 0500.

0: Lezzetin köklerine, Mezopotamya'nın bereketli sofralarına Tigra Mezopotamya mutfağına davetlisiniz. Geleneksel ev yemeklerinin en doğal hali, yöresel tariflerin en özgün dokunuşu Tigra'da hayat buluyor. Odun ateşinde ağır ağır pişen tandır, lokum gibi dağılan et yemekleri ve her lokmada geçmişin izini taşıyan eşsiz lezzetler. İster öğle molasında, ister akşam sofranızda, Tigra Mezopotamya mutfağında her tabak bir hikaye anlatır. Tigra Mezopotamya mutfağı, gerçek lezzeti arayanların adresi. Mahabat Bulvarı Bektaş Diamond sitesi 6 Diyarbakır.
1: İkonik tasarımı ve dikkat çeken tarzıyla Toyota CHR Hybrid, Mayıs ayına özel 300 bin liraya varan indirim ve ÖTV muafiyeti avantajıyla Toyota Plaza Kardelen'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen'de ve toyota.com.tr adresinde.
2: Sen de hayatında yeni bir sayfa açabilirsin. Bağımlılık kimi zaman umut kalmamış gibi hissettirse de tedaviyle aşılabilir. Unutma, doğru ve profesyonel bir destekle başka bir yol mümkün. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Madde Bağımlılığı Danışmanlık ve Eğitim Merkezi, Şehitlik Mahallesi, Sümer Park İçi Taşev, telefon 0539 929 05 16 veya Alo 153.
3: Anka Kent'te ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Anka Kent'te, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Anka Kent, en iyisi sizin için.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Tam kazandırır. Televizyon.
6: It's my birthday. Can I ask for something? Kiss me. I love you.
7: Time. Cinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri Alacakaranlık. Annesiyle birlikte Phoenix'te yaşayan güzel ama hırpani, sevimli ama içe kapanık ergen kız Isabel Bella, hayata karşı isyanları oynayan bir gençtir. Bella, annesinin başka bir adamla evlenmesi üzerine babasının yanına Washington'ın Fork kasabasına taşınır. Edward ise küçük kasabasında yıllardan beri ailesiyle yaşayan gizemli genç bir adamdır. Aslında çok farklı bir hayat tarzına sahip olan Edward, uzun süreden beri vampir kimliklerini saklamış olan bir aileye mensuptur. En az kendisi kadar tuhaf ebeveynleri, insan kanı içmeden, insanlara zarar vermeden mazbut bir hayat sürme gayesindeki efendi vampirlerdir. Yeni başladığı okulunda tanıştığı Edward'a karşı tuhaf bir çekim hisseden Bella, bir süre sonra Edward'ın vampir olduğunu öğrenmesine rağmen ondan vazgeçemez. İkili arasında tehlikeli ve tutkulu bir ilişki başlayacaktır. Çok geçmeden ortaya çıkan Collins ailesinin düşmanları Edward'ın zayıf noktasına saldıracaktır. Yani Bella'ya.
8: Bella, let's open your present. There's a cake too.
9: Alice, that cake could feed 50. You guys don't even eat.
8: Thanks.
7: Vampir klişelerinden arındırılmış bir hikaye sunan Stephen Mayer'ın dünya çapında çok satmış romanı Alacakaranlık serisinin ilk kitabından uyarlanan film, hayranları tarafından merakla bekleniyor. Filmin başarısına göre serinin ikinci ve üçüncü kitapları New Moon ve Eclipse'de beyaz perdeye aktarılacak. Fantastik ve romantik türündeki filmin yönetmenliğini Catherine Hardwicke yapmakta. Oyuncu kadrosunda ise Kristen Stewart, Robert Pattinson ve Taylor Lautner var. İyi seyirler.
8: Jake, run!
4: Cinevizyon.

Ece godarin ecem için satranı godarken jibo bitay be tramra diyari ve jibo malbata pücük ad dersi meşkwe bila godar biken em dizivirin keremken godar biken godarin heja taybe jibo malbata pücük ad dersi me dur apışı bir reklam tiş kapışı reklam em vedgerin.

0: Reklamlar. Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜVTÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK.
1: Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitim, güçlü öğretmen kadrosu ve profesyonel rehberlikle mümkündür. Diyarbakır'da öğrencilerin başarı yolculuğunda güvenilir adresi Özel Diyarbakır Bilgi Dünyası. YKS ve okul destek programlarında birebir takip, yeni nesil soru çözümleri ve motivasyon odaklı eğitim anlayışıyla geleceğe sağlam adımlar atın. Kayıt ve detaylı bilgi için hemen arayın. 0555 051 0383 Özel Diyarbakır Bilgi Dünyası. Bilginin gücüyle başarıya.
2: Di sıfreyde çen çandıkarın bencem hev, li restorana zeytune bersivame amadeye. Je Ermeniyan hata Ruman, je Süryaniyan hata Lübnane. Set cureyen mezeyan. Goşte biraşti de hostati, de masiyan da tezebun. De her pariyekte çirokek cuda. Ciheki taybet ku, hune bi malbat ahvare, be arami tahmade ve hoşbikin. Bikin. Restorana zeytune, vilayen Dicle kente, telefon 0553-968-21-20. Restorana Zeytune, Serpe Hatiyeke.
3: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Diclekent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
4: Tezgah.com'da 15-21 Mayıs tarihleri arasında devam edecek indirimler sizi bekliyor. Karpuz kilogram 29.95, Karacadağ örgü peynir kilogram 249.95, Peros Matik 10 kilogram çeşitleri 299.95, Solo havlu 16'lı 149.95. Tezgah.com, grubumuz sizin için.
5: تو جی دکاری دی جیان آخوا در رو پلک نو وکی هر چی قاس جار نان تریاکی بون وکی بهیویتی بده هیس کرن جی به نجداری تی در باس کرن جبیر نکه به پشتگیریه که راست و پروفیسیونل ریه که دن پیکانه ناونده شیورمندی و پروردهی تریاکی بونه یا شارداری باجار مزن آمده تاخا شهید لکه پارقا سومره مالا بکور تلفون 0539-929-05-16 Anji Alo 153
6: www.bambilet.com.tr Wî malperê ji bî nekin, di jiyana rojane de wê ji we re gelekî pêwîst be. Di bambilêt.com.tr de hûn dikarin hem bilêtên şano, sînema, konsert û çalakiyên çandî yên din bistînin. Hem jî huner û kêfxweşî bişopînin û beşdar bibin. Û ev malper bi zimanê kurdî, tirkî û îngilîzî xizmetê dide. Ji bo agahiyên zêdetir

0: Li bajarê dîrokî li Amedê, hûn ji bo rêvîtiyek xwarinê têne vexandin. Can û ciger ocaq başı li benda ve ye. Li can û ciger ocaq başı hûn dikarin goştê berxê û kezebab berxê a teze bixwin. Her wiha me dest bi çêkirina lehmecûn, pîde û künefe jî kir. Cî sûrî çî kolana Hezret Süleyman. Can û ciger ocaq başı ji bo kesên ku tama devê xazanin ji bo Amedê.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Ring reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
3: Öpüşkirya bambilet.com.tr Slavoglav berdevamdike.

Berê Godarê nêje peyamek ji me re hatiye şandin. Evala uzlem peyam şandiye. Evala uzlem ji xwe ez dîsa dibêjim ege mişaş xan lêbûnê dixwazim. Hêdî hêdî ez wanê çê dikem. Nivîsandiye roj baş keko roj baş fîfî şima senînê. Ez özlem 15 golane roşane zimane mayê kurdî 1000 ray pîroz bo. Gera zimane ma bibo zimane perwerde zimane ma bibo zimane statuye fermî nek nekel kerdiş kerdişe zimane zahmet beno. Wa roje şima her tem weşu delal bibero çiman ser keko fifi. Vay ez bawarim mi bicari dırıs xan. Her beşi jemere gohdar en heja hedi hedi zazakiya me dibe belvel. Vay, me celge xo xaru ya. Diyan gohdar en je herkes dibe zazaki bizane. Birasti zaraveye zazaki zaraveye gala gala ki taybete. Gala gala ki xoşe. Birasti xoşe ha. Verem behevre edi hedi edi feri zazaki iş biben. Yani. Ma musta uzlem. Jukha eger bu Korsaki jmere, dersaki jmere ya zazaki dani em jibin kemek perverdiye bibinin şuqa. Yani min gotiye roje kezi bi zazaki bi akhvim. Le az boverin vi jari me qaşqan. Huni her heben, malava hazar jara avaba.

0: Belki o darin heja em geçin daviye bernome. Yani bernome makkadiya denge gizmer atıya jandali seçer dengin yani ama sıbı takaz ve dengi parva biken sa dengi zaruk atıya şandın. Malo ve hazar cerava ben hun her hebin spas jubuku ve mera peyam şandın dengi şandın spas jubuk keskü mera reportaj girtin hun her hebin. Sıranı kuva khasta bunun şu yekwe kemi jubere parva biken le ev dengi kuşmer hayatı yaşandın sabit takaz ame parva biken dengi zaruk kanadı sa. Hun jikan dengi zaruk ki khaşmere bişinin çıman ser hun her heaven godar enejam gelşen daviye bernameye slav o gulav haya slav o gulav ekden beminen de nava slav o gulav ande.
1: Pişkirya bambilet.com.tr Slavu Glav Kadiya.
2: Bu bir yeniden iletim.

Radyo yeniden iletimle. Mardin'de 95.0, Urfa'da 87.8, Muş'ta 96.5 frekanslarında yayında. Yayınımızı venkradyo.com web adresimizden ve Venk Radyo mobil uygulamalarından dünyanın her yerinden 7/24 dinleyebilirsiniz.

0: Anka Kent'te ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Anka Kent'te, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Anka Kent, en iyisi sizin için. Lezzetin köklerine, Mezopotamya'nın bereketli sofralarına, Tigra Mezopotamya mutfağına davetlisiniz. Geleneksel ev yemeklerinin en doğal hali, yöresel tariflerin en özgün dokunuşu Tigra'da hayat buluyor. Odun ateşinde ağır ağır pişen tandır, lokum gibi dağılan et yemekleri ve her lokmada geçmişin izini taşıyan eşsiz lezzetler. İster öğle molasında, ister akşam sofranızda, Tigra Mezopotamya mutfağında her tabak bir hikaye anlatır. Tigra Mezopotamya mutfağı, gerçek lezzeti arayanların adresi. Mahabat Bulvarı Bektaş Diamond sitesi altı Diyarbakır.
1: Şehrin kalbinde yepyeni bir lezzet noktası, Major Bistro Cafe. Dünya mutfağından seçkin tatlar, birbirinden özel meze çeşitleri ve damakta iz bırakan lezzetler burada buluşuyor. Günün her anına eşlik eden kahve çeşitleri, serinleten soğuk içecekler ve içinizi ısıtan sıcak lezzetlerle Major Bistro Cafe'de her an ayrı bir keyif. Sevdiklerinizle buluşmanın en lezzetli adresi Major Bistro Cafe, Dicle Kent villalarında.
2: İşiniz için doğru araç, doğru fırsatla buluşuyor. Toyota Professional Hafif Ticari Araçlar, vergi levhalı müşterilere özel 1 milyon 500 bin liraya varan %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Mayıs ayı boyunca Toyota Plaza Kardelen'de. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresinde. Toyota Proace ailesi
3: bambaşka yere taşır. Toyota. Bir sofrada kaç kültür buluşabilir? Zeytun Restoran'ta cevap hazır. Ermeni'den Rum'a, Süryani'den Lübnan'a uzanan 100 çeşit meze. Izgarada ustalık, balıkta tazelik. Saç tava, kavurma, kuzu incik. Her lokmada ayrı bir hikaye. Ailenizle huzurla oturacağınız, lezzetle bağ kuracağınız özel bir yer. Zeytun Restoran. Dicle Kent Villaları 0553 968 21 20. Zeytun Restoran. Sadece yemek değil, bir deneyim.
4: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez 0434 228 3340.
5: Tezgel marketlerde bayrama özel indirimler sizi bekliyor. Komili ayçiçek yağ 4 litre dar ağız 369 lira 90 kuruş. Mutlu Gönen baldo pirinç 5 kilogram 399 lira 90 kuruş. Demko domates salçası 4300 gram teneke 299 lira 90 kuruş. Torku süt yarım yağlı 1 litre 49 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
6: تزی اشکنا جویا خود یو ریپلا نوا کری. تریاکی یه زافی وقتان سک قط هیوی چیم بو دانا هیس کردنه لا اشکنا برا تدو کردش. خوبی را مکه. بیو دستی که راشت و پروفیسیونیلی یو نرایر ممکنو. مرکز پرورده و شهورمندی یه تریاکی یه شارداری آمدی شارستانی گردی. تاخا شهیدلیگی زره سومر پارکی بانو کرا. تلفون 0539-929-0566 یانزی آلو 35 سوهیری.
7: aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜVTÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK.
2: Reklamları dinlediniz.
8: Ring reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.

0: Reklamlar. Tezgah.com'da 15-21 Mayıs tarihleri arasında devam edecek indirimler sizi bekliyor. Komili ayçiçek yağı 4 litre 369.95. Prenses baldo pirinç 5 kilogram 349.95. Ankara makarna 500 gram çeşitleri 19.95. Dana kıyma kilogram 699.95. Tezgah.com, grubumuz sizin için.
1: Canüciğer Ocakbaşı, Diyarbakır'ın kalbinde, sur içinde, tarihle iç içe lezzet yolculuğuna davetlisiniz. Canüciğer Ocakbaşı'nda yıl dönümümüze özel ızgara çeşitlerinde indirimler sizi bekliyor. Kuzu eti ve kuzu ciğerinin en taze halini bulabileceğiniz Canüciğer Ocakbaşı'nda lahmacun ve pide servisimizin yanında künefe servisimiz de başlamıştır. Konum Suriçi Hazreti Süleyman Caddesi. Canüciğer Ocakbaşı, damak tadını bilenler için, Diyarbakır için.
2: Şehrin kalbinde yepyeni bir lezzet noktası. Major Bistro Cafe. Dünya mutfağından seçkin tatlar, birbirinden özel meze çeşitleri ve damakta iz bırakan lezzetler burada buluşuyor. Günün her anına eşlik eden kahve çeşitleri, serinleten soğuk içecekler ve içinizi ısıtan sıcak lezzetlerle Major Bistro Cafe'de her an ayrı bir keyif. Sevdiklerinizle buluşmanın en lezzetli adresi Major Bistro Cafe, Dicle Kent Villalarında.
3: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
4: Başarı doğru adreste başlar. Diyarbakır'da YKS ve okul destek programlarında güçlü kadro, birebir takip ve profesyonel rehberlik. Özel Diyarbakır Bilgi Dünyası, öğrencilerin hedeflerine ulaşmasında güvenilir eğitim merkezi. Kayıt ve detaylı bilgi için hemen arayın. 0555 051 0383. Özel Diyarbakır Bilgi Dünyası. Bilgiyle yüksel, başarıyı yakala.
0: Reklamları dinlediniz.
5: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

0: Who are we?
1: Our mission is to monitor extraterrestrial activity on Earth.
2: Marco, you know you're not supposed to be north of Canal Street.
3: Cinevizyon'dan herkese mutlu günler. Cinevizyon'da hem sinema salonlarında gösterilen filmlerden hem de dijital platformlarda yer alan yapımlardan bahsediyoruz. Bu haftanın Disney Plus gösterimlerinden bir tanesi Men in Black 3. Men in Black 3, Barry Sonnenfeld'in Will Smith, Tommy Lee Jones ve Josh Brolin'in başrolde olduğu bilim kurgu komedi filmi. 1 Mayıs 2026'dan bu yana Netflix'te yayında ve 25 Mayıs 2026'da Disney Plus üzerinde öne çıkanlar arasında gösterildi. Bu üçüncü bölümde Ajan Jet, ortağı Kay'in zaman çizelgesinden silindiğini keşfeder. Uzaylı bir tehdidin tarih akışını değiştirmesini ve dünyayı tehlikeye atmasını engellemek için 1969 yılına kadar geri gider ve daha genç bir Kay sürümüyle işbirliği yapar. Men in Black 3 serinin Familiar dokusunu yeniden işliyor. Dünyada yaşanan uzaylıları gözetmekle görevli gizli ajanlar, ikili mizahı, gelecek teknolojisiyle donatılmış aletler ve günlük hayatın içindeki saklı yaratıklar. Josh Brolin'in ekibe katılması, olay örgüsünü Tommy Lee Jones'un canlandırdığı karakterin geçmişine bağlıyor. Men in Black 3, Disney Plus'ta. İyi seyirler.
4: That's not the lie you told me when you recruited me.
5: I promise you the secrets of the universe, nothing more.
6: Cinevision. Mm-hmm.

0: Levant'in köklerine, Mezopotamya'nın bereketli sofralarına, Tigra Mezopotamya mutfağına davetlisiniz. Geleneksel ev yemeklerinin en doğal hali, yöresel tariflerin en özgün dokunuşu Tigra'da hayat buluyor. Odun ateşinde ağır ağır pişen tandır, lokum gibi dağılan et yemekleri ve her lokmada geçmişin izini taşıyan eşsiz lezzetler. İster öğle molasında, ister akşam sofranızda, Tigra Mezopotamya mutfağında her tabak bir hikaye anlatır. Tigra Mezopotamya mutfağı, gerçek lezzeti arayanların adresi. Mahabat Bulvarı Bektaş Diamond sitesi altı Diyarbakır.
1: Sen de hayatında yeni bir sayfa açabilirsin. Bağımlılık kimi zaman umut kalmamış gibi hissettirse de tedaviyle aşılabilir. Unutma, doğru ve profesyonel bir destekle başka bir yol mümkün. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Madde Bağımlılığı Danışmanlık ve Eğitim Merkezi, Şehitlik Mahallesi, Sümer Park İçi Taşev, Telefon 0539 929 05 16 veya Alo 153.
2: Canciğer Ocakbaşı, Diyarbakır'ın kalbinde, sur içinde, tarihle iç içe lezzet yolculuğuna davetlisiniz. Canciğer Ocakbaşı'nda yıl dönümümüze özel ızgara çeşitlerinde indirimler sizi bekliyor. Kuzu eti ve kuzu ciğerinin en taze halini bulabileceğiniz Canciğer Ocakbaşı'nda lahmacun ve pide servisimizin yanında künefe servisimiz de başlamıştır. Konum Suriçi Hazreti Süleyman Caddesi. Canciğer Ocakbaşı, damak tadını bilenler için, Diyarbakır için.
3: Anka Kent'te ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Anka Kent'te, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Anka Kent. En iyisi sizin için.
4: Tezgel marketlerde bayrama özel indirimler sizi bekliyor. Ürker veya Şölen dökme şeker 199 lira 90 kuruş. Ender ve Ödül dökme şeker 199 lira 90 kuruş. Dana kıyma kilogramı 749 lira 90 kuruş. Dana kuşbaşı kilogramı 799 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
5: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevlik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
6: İkonik tasarımı ve dikkat çeken tarzıyla Toyota CHR Hybrid, Mayıs ayına özel 300 bin liraya varan indirim ve ÖTV muafiyeti avantajıyla Toyota Plaza Kardelen'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen'de ve toyota.com.tr adresinde.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Tam kazandırır.
9: Radyo Veng.

0: Reklamlar.
1: Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitim, güçlü öğretmen kadrosu ve profesyonel rehberlikle mümkündür. Diyarbakır'da öğrencilerin başarı yolculuğunda güvenilir adresi Özel Diyarbakır Bilgi Dünyası. YKS ve okul destek programlarında birebir takip, yeni nesil soru çözümleri ve motivasyon odaklı eğitim anlayışıyla geleceğe sağlam adımlar atın. Kayıt ve detaylı bilgi için hemen arayın. 0555 051 0383 Özel Diyarbakır Bilgi Dünyası. Bilginin gücüyle başarıya.
2: Şehrin kalbinde yepyeni bir lezzet noktası. Major Bistro Cafe. Dünya mutfağından seçkin tatlar, birbirinden özel meze çeşitleri ve damakta iz bırakan lezzetler burada buluşuyor. Günün her anına eşlik eden kahve çeşitleri, serinleten soğuk içecekler ve içinizi ısıtan sıcak lezzetlerle Major Bistro Cafe'de her an ayrı bir keyif. Sevdiklerinizle buluşmanın en lezzetli adresi Major Bistro Cafe, Dicle Kent Villalarında.
3: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
4: Tu jî dikarî dijyana xwe de rûpelek nû vekî. Her çi qas carnan tiryakî bûn wekî bêhêvîtiyê bide hîzkirin jî bi nijdariyê tê derbaskirin. Ji bîr neke به پشتگیریه که راست و پروفیسیونل ریه که دن پیکانه. ناوند شیورمندی و پروردهی تریاکی بونه یا شارداری باجار مزن آمده. تاخه شهیدلکه پارقا سومره مالا بکور. تلفون 0539-929-0516 آنجی آلو 153.
5: Tezgah.com'da 15-21 Mayıs tarihleri arasında devam edecek indirimler sizi bekliyor. Karpuz kilogram 29.95, Karacadağ örgü peynir kilogram 249.95, Peros Matik 10 kilogram çeşitleri 299.95, Solo havlu 16'lı 149.95. Tezgah.com, grubumuz sizin için.
6: Bir sofrada kaç kültür buluşabilir? Zeytun Restoran'ta cevap hazır. Ermeni'den Rum'a, Süryani'den Lübnan'a uzanan 100 çeşit meze. Izgarada ustalık, balıkta tazelik. Saç tava, kavurma, kuzu incik. Her lokmada ayrı bir hikaye. Ailenizle huzurla oturacağınız, lezzetle bağ kuracağınız özel bir yer. Zeytun Restoran. Dicle Kent Villaları 0553-968-2120. Zeytun Restoran. Sadece yemek değil, bir deneyim.
7: Le bajare diru ki le amede, un jibo revitiye ki kharine tene ve khandin. Canu ciger ocak başı le benda veye. Le canu ciger ocak başı hundikarın goşte berkhe o kezebap berkhe a teze bukhoyen. Her uha medes bi çekirna lahmacun ki de u künefe jikir. Ci suri çi kolana Hazreti Süleyman. Canu ciger ocak başı, jibo kesin ku tama deve khasanin, jibo amede.
0: Reklamları dinlediniz.
8: Ring reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

Haber merkezinden iyi günler. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. İmralı'da tutuklu bulunan Abdullah Öcalan'ın statüsünün hukukla tamamlanması gerektiğini belirten Demokratik Bölgeler Partisi Eş Genel Başkanı Çiğdem Kılıçgün Uçar, umut hakkını da aşan bir hukuka ihtiyaç var, Sayın Öcalan'ın özgür çalışır koşullarının olması gerekiyor dedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, barış sürecinde yeni bir hamleye ve yol haritasına ihtiyaç bulunduğunu belirterek, Öcalan'ın mahkumiyet hali saklı kalmak üzere bir sosyal statüye teçhiz edilmesi, münfesih PKK ve bileşenlerinin örgütsel faaliyetlerinin yahut silah bırakmalarının daha sağlıklı şekilde yürütülmesini mümkün kılacaktır. Barış süreci ve siyasallaşma koordinatörlüğü bu doğrultuda uygun bir statü tarifi olabilecektir, dedi. İnsan hakları savunucuları Türkiye'de barışın kalıcı hale gelmesi için demokratikleşme, toplumsal katılım ve yüzleşme mekanizmalarının güçlendirilmesi gerektiğini söyledi. Barış akademisyeni Yasemin Gülsüm Acar, barış süreçlerinin toplumun tüm kesimlerini kapsaması gerektiğini belirterek, herkesi içermiyorsa o bir barış olmaz, liderler barışır ve biz barışmasak bu süremez dedi. İşsiz sayısı 2026 yılı birinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 52 bin kişi azalarak 2 milyon 894 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,1 puanlık azalış ile %8,2 seviyesinde gerçekleşti. Sanatçı Mem Ararat'ın iddialarına ilişkin açıklama yapan Kom Müzik Yapım Kolektifi, bu beyanlar gerçeği yansıtmamaktadır. Söz konusu meseleye ilişkin öncesinde yakın zamanda birçok kez görüşme zemini oluşturulmak istenmiştir diye belirtti. Yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve kara para aklama soruşturmasında gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı tutuklandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında Boğaziçi Yönetim AŞ iştirakinde ihaleye fesat karıştırdıkları iddiasıyla 57 kişi gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ'nün kamu mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 7'si aktif kamu görevlisi olmak üzere toplam 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Dersim Barosu, yol çalışmalarında çıkan harfiyatın Muzur Vadisi'ne dökülmesine tepki göstererek sorumlular hakkında gerekli hukuki süreçlerin işletilmesi için girişimlerde bulunacaklarını söyledi. Saldırıların hedefi olan Düzgün Baba Ziyaretgahı'nda birlik cemi yürütüldü. 7'den 70'e onlarca yurttaşın katıldığı cemde yola sahip çıkılacağının mesajı verildi. Bingöl Karlıova'da yanlış eve baskın düzenleyerek bir çocuğu darp eden polisler hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Aile avukatı Yusuf Çakaz, yaşananların cezasızlık politikası sonucu olduğunu söyledi. İstanbul Gayrettepe'deki bir gece kulübünde meydana gelen ve 29 işçinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan katliamda adalet arayışı sürerken dava dosyasına giren yeni bilirkişi raporu skandal bir karara imza attı. Kamu görevlilerinin sorumluluğunu inceleyen raporda iş cinayetinde ihmali olduğu gerekçesiyle yargılanan belediye personelleri tamamen aklandı. İstanbul-İzmir otoyolunun Balıkesir bölümünde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 25 kişi yaralandı. Bursa'nın Yıldırım ilçesinde SÇ ayrıldığı kadının babası Özgür Yeleğen'i ateşli silahla öldürdü. Aksaray'da temizlemek için girdikleri kuyuda zehirlenen iki kardeş ve akrabaları hayatını kaybetti. Durumu ağır bir kişi ise tedavi altına alındı.

Dan tazminat ödenmemesi dahil 5 temel şartı öne sürdüğü belirtildi. ABD Başkanı Donald Trump, İran için zaman daralıyor, derhal ve hızlıca harekete geçerlerse iyi olur sözleriyle tehdit etti. ABD medyasının Küba'nın 300'den fazla İHA edindiği ve Amerikan hedeflerine saldırı planladığı yönündeki iddialarına Küba'dan tepki geldi. Küba Dışişleri Bakanı, Washington'ı olası bir askeri saldırganlığı haklı çıkarmak için yalan üretmekle suçladı. Bazı bölge illerinde hissedilen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Diyarbakır yağmurlu 26 derece, Elazığ yağmurlu 23 derece, Mardin yağmurlu 22 derece, Van yağmurlu 16 derece, Urfa 27 derece, Muş yağmurlu 19 derece, Şırnak yağmurlu 20 derece, Batman yağmurlu 25 derece, Hakkari yağmurlu 16 derece, Bitlis yağmurlu 13 derece, Siirt yağmurlu 22 derece, Adıyaman yağmurlu 25 derece. Döviz kurları: Dolar 45.57, Euro 53.01, gram altın 6.644 lira. Haber merkezimizin hazırladığı haber bültenini aktardık. İyi günler.

Vent Radyo yeniden iletimle. Mardin'de 95.0, Urfa'da 87.8, Muş'ta 96.5 frekanslarında yayında. Yayınımızı ventradyo.com web adresimizden ve Vent Radyo mobil uygulamalarından dünyanın her yerinden 7/24 dinleyebilirsiniz.

0: bilet.com.tr وی مال پریجی بی نکن دشیان روشانه ده و شواره گله کی پیویس به ده بامبریت نقطه کم نقطه تره ده هند کارن هم بلیت نشانو سینما کنسرت و چالاکین چندین ین دن بستینن همشی هنر و کیف خاشی بشوپینن و بشار ببن و او مال پر به زمان کردی ترکی و انگلیزی خدمت داده جبا آگاهین زیده تر مال پرا بامبریت نقطه کم نقطه تره زیارت بکن
1: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ Örgü Peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
2: Anka Kent'te ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Anka Kent'te, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Anka Kent, en iyisi sizin için.
3: İşiniz için doğru araç, doğru fırsatla buluşuyor. Toyota Professional Hafif Ticari Araçlar, vergi levhalı müşterilere özel 1 milyon 500 bin liraya varan %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Mayıs ayı boyunca Toyota Plaza Kardelen'de. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.

0: Ayçiçek indirimler sizi bekliyor. Komili ayçiçek yağı 4 litre 369.95. Prenses baldo pirinç 5 kilogram 349.95. Ankara makarna 500 gram çeşitleri 19.95. Dana kıyma kilogram 699.95. Tezger.com grubumuz sizin için.
1: Lezzetin köklerine, Mezopotamya'nın bereketli sofralarına, Tigra Mezopotamya mutfağına davetlisiniz. Geleneksel ev yemeklerinin en doğal hali, yöresel tariflerin en özgün dokunuşu Tigra'da hayat buluyor. Odun ateşinde ağır ağır pişen tandır, lokum gibi dağılan et yemekleri ve her lokmada geçmişin izini taşıyan eşsiz lezzetler. İster öğle molasında, ister akşam sofranızda, Tigra Mezopotamya mutfağında her tabak bir hikaye anlatır. Tigra Mezopotamya mutfağı, gerçek lezzeti arayanların adresi. Mahabat Bulvarı Bektaş Diamond sitesi 6 Diyarbakır.
2: Şehrin kalbinde yepyeni bir lezzet noktası, Major Bistro Cafe. Dünya mutfağından seçkin tatlar, birbirinden özel meze çeşitleri ve damakta iz bırakan lezzetler burada buluşuyor. Günün her anına eşlik eden kahve çeşitleri, serinleten soğuk içecekler ve içinizi ısıtan sıcak lezzetlerle Major Bistro Cafe'de her an ayrı bir keyif. Sevdiklerinizle buluşmanın en lezzetli adresi Major Bistro Cafe, Dicle Kent Villalarında.
3: Freyde çen çandıkarın bencem hev, li restorana zeytune bersivame amadeye. Je Ermeniyan hata Ruman, je Süryaniyan hata Lübnane. Set cureyen mezeyan. Goşte biraş dide hostati, de masiyan da tezebun. De her pariyekte çirokek cuda. Ciheki taybet ku, hune bi malbat ahvare, be arami tahmade ve hoşbikin. Bikin. Restorana zeytune, vilayen Dicle kente, Telefon 0553-968-21-20. Restorana Zeytuni. Serpey Hatiyeke.
4: Tizi eşkena cüya kudu yevri pala neva keri. Tiryakiye zafi vaktan seke qet heviye çim bo dana his kerdine La eşkena bira tedavi kerdiş. Xuvir rameke. Biyev destek araşt u profesyoneli yevna rayir mümkünu. Merkezi perverde u şehurmendiye ye tiryakiyiye ye şaredariya Amediya şaristane girdi. Taha şehitliği Zere Sümer Parki Banu Kerra. Telefon 0539-929-0566 Yanzi alo sevponca suhiri.

0: Ve bayram özel indirimler sizi bekliyor. Komili ayçiçek yağı 4 litre dar ağız 369 lira 90 kuruş. Mutlu Gönen baldo pirinç 5 kilogram 399 lira 90 kuruş. Demko domates salçası 4300 gram teneke 299 lira 90 kuruş. Torku süt yarım yağlı 1 litre 49 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Tam kazandırır.
1: Radyo Wang. Radyo Wang.

Ne kadınları sevdim zaten yoktular. Yağmur giyerlerdi sonbaharla bir. Azıcık okşasam sanki çocuktular. Bıraksam korkudan gözleri sislenir. Azıcık okşasam sanki çocuktular. Bıraksam korkudan gözleri sislenir.

Yalnızlıklarımda elimden tuttular. Uzak fısıltıları içimi ürpertir. Sanki gökyüzünde bir buluttular. Nereye kayboldular şimdi kim bilir? Sanki gökyüzünde

Haber merkezinden iyi günler. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. İmralı'da tutuklu bulunan Abdullah Öcalan'ın statüsünün hukukla tamamlanması gerektiğini belirten Demokratik Bölgeler Partisi Eş Genel Başkanı Çiğdem Kılıçgün Uçar, umut hakkını da aşan bir hukuka ihtiyaç var, Sayın Öcalan'ın özgür çalışır koşullarının olması gerekiyor dedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, barış sürecinde yeni bir hamleye ve yol haritasına ihtiyaç bulunduğunu belirterek, Öcalan'ın mahkumiyet hali saklı kalmak üzere bir sosyal statüye teçhiz edilmesi, münfesih PKK ve bileşenlerinin örgütsel faaliyetlerinin yahut silah bırakmalarının daha sağlıklı şekilde yürütülmesini mümkün kılacaktır. Barış süreci ve siyasallaşma koordinatörlüğü bu doğrultuda uygun bir statü tarifi olabilecektir, dedi. İnsan hakları savunucuları Türkiye'de barışın kalıcı hale gelmesi için demokratikleşme, toplumsal katılım ve yüzleşme mekanizmalarının güçlendirilmesi gerektiğini söyledi. Barış akademisyeni Yasemin Gülsüm Acar, barış süreçlerinin toplumun tüm kesimlerini kapsaması gerektiğini belirterek, herkesi içermiyorsa o bir barış olmaz, liderler barışır ve biz barışmasak bu süremez dedi. İşsiz sayısı 2026 yılı birinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 52 bin kişi azalarak 2 milyon 894 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,1 puanlık azalış ile %8,2 seviyesinde gerçekleşti. Sanatçı Mem Ararat'ın iddialarına ilişkin açıklama yapan Kom Müzik Yapım Kolektifi, bu beyanlar gerçeği yansıtmamaktadır. Söz konusu meseleye ilişkin öncesinde yakın zamanda birçok kez görüşme zemini oluşturulmak istenmiştir diye belirtti. Yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve kara para aklama soruşturmasında gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı tutuklandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında Boğaziçi Yönetim AŞ iştirakinde ihaleye fesat karıştırdıkları iddiasıyla 57 kişi gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ'nün kamu mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 7'si aktif kamu görevlisi olmak üzere toplam 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Dersim Barosu, yol çalışmalarında çıkan harfiyatın Munzur Vadisi'ne dökülmesine tepki göstererek sorumlular hakkında gerekli hukuki süreçlerin işletilmesi için girişimlerde bulunacaklarını söyledi. Saldırıların hedefi olan Düzgün Baba ziyaretgahında birlik cemi yürütüldü. 7'den 70'e onlarca yurttaşın katıldığı cemde yola sahip çıkılacağının mesajı verildi. Bingöl Karlıova'da yanlış eve baskın düzenleyerek bir çocuğu darp eden polisler hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Aile avukatı Yusuf Çakaz, yaşananların cezasızlık politikası sonucu olduğunu söyledi. İstanbul Gayrettepe'deki bir gece kulübünde meydana gelen ve 29 işçinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan katliamda adalet arayışı sürerken dava dosyasına giren yeni bilirkişi raporu skandal bir karara imza attı. Kamu görevlilerinin sorumluluğunu inceleyen raporda iş cinayetinde ihmali olduğu gerekçesiyle yargılanan belediye personelleri tamamen aklandı. İstanbul-İzmir otoyolunun Balıkesir bölümünde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 25 kişi yaralandı. Bursa'nın Yıldırım ilçesinde SÇ ayrıldığı kadının babası Özgür Yeleğen'i ateşli silahla öldürdü. Aksaray'da temizlemek için girdikleri kuyuda zehirlenen iki kardeş ve akrabaları hayatını kaybetti. Durumu ağır bir kişi ise tedavi altına alındı. Müzik
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında Antalya merkezli 20 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 183 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenlendi. Şüphelilerin 10 ayrı yasa dışı bahis ofisi kurduğu ve hesaplarında 11 milyar 400 milyon TL işlem hacmi bulunduğu tespit edildi. ABD'nin müzakerelerin başlaması için İran'dan nükleer faaliyetlerin sınırlandırılması ve ABD tarafından

Bazı bölge illerinde hissedilen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Diyarbakır yağmurlu 26 derece, Elazığ yağmurlu 23 derece, Mardin yağmurlu 22 derece, Van yağmurlu 16 derece, Urfa 27 derece, Muş yağmurlu 19 derece, Şırnak yağmurlu 20 derece, Batman yağmurlu 25 derece, Hakkari yağmurlu 16 derece, Bitlis yağmurlu 13 derece, Siirt yağmurlu 22 derece, Adıyaman yağmurlu 25 derece. Döviz kurları: Dolar 45.57, Euro 53.01, gram altın 6.644 lira. Haber merkezimizin hazırladığı haber bültenini aktardık. İyi günler.

0: Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres polis okulu karşısı Bitlis Merkez 0434 228 33 40.
1: Ankakent'te ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Ankakent'te, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Ankakent, en iyisi sizin için.
2: Bir sofrada kaç kültür buluşabilir? Zeytun Restoran'ta cevap hazır. Ermeni'den Rum'a, Süryani'den Lübnan'a uzanan 100 çeşit meze. Izgarada ustalık, balıkta tazelik. Saç tava, kavurma, kuzu incik. Her lokmada ayrı bir hikaye. Ailenizle huzurla oturacağınız, lezzetle bağ kuracağınız özel bir yer. Zeytun Restoran. Dicle Kent Villaları 0553 968 21 20. Zeytun Restoran. Sadece yemek değil, bir deneyim.
3: Le bajare diroki le amede. Unji bo revitiye kharine tene ve khandin. Canu ciger ocak başı le benda vaye. Le canu ciger ocak başı hundi karenin goşte berxe o keze bab berxe a teze bukhayn. Her uha medes bi çekirna lehmacun pide u künefe jikir. Ci suri çi kolana Hazreti Süleyman. Canu ciger ocak başı. Jibo kesin ku tamade ve khasanin. Jibo amede.
4: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
5: Başarı doğru adreste başlar. Diyarbakır'da YKS ve okul destek programlarında güçlü kadro, birebir takip ve profesyonel rehberlik. Özel Diyarbakır Bilgi Dünyası, öğrencilerin hedeflerine ulaşmasında güvenilir eğitim merkezi. Kayıt ve detaylı bilgi için hemen arayın. 0555 051 03 83. Özel Diyarbakır Bilgi Dünyası. Bilgiyle yüksel, başarıyı yakala.
6: Komeleya ji bo peşaroje emlivirin li parka Ayşe Şanê vedibe. Koka me kûr peşaroja me geş bi tevî civanan ber bi civaka azad. Komeleya me ji bo destpêkeka nû ova tedar radibe ser piyan. Ji bo peşaroje emlivirin hûn jî li gelekame bin. Dîrok 23 Gulanê.

0: Çi Parka Ayşesani Saat Evare Dipencan'da Hünermend Kolektifa Ritmen Azad Kadir Çat U Gerukma Komaleya Jibo Peşaroje Emlivirin
1: Reklamları dinlediniz.
2: Ring reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
1: Radyo Ring. Radyo Ring.

0: Reklamlar.
1: Canciğer Ocakbaşı, Diyarbakır'ın kalbinde, sur içinde, tarihle iç içe lezzet yolculuğuna davetlisiniz. Canciğer Ocakbaşı'nda yıl dönümümüze özel ızgara çeşitlerinde indirimler sizi bekliyor. Kuzu eti ve kuzu ciğerinin en taze halini bulabileceğiniz Canciğer Ocakbaşı'nda lahmacun ve pide servisimizin yanında künefe servisimiz de başlamıştır. Konum sur içi Hazreti Süleyman Caddesi. Canciğer Ocakbaşı, damak tadını bilenler için, Diyarbakır için.
2: Sen de hayatında yeni bir sayfa açabilirsin. Bağımlılık kimi zaman umut kalmamış gibi hissettirse de tedaviyle aşılabilir. Unutma, doğru ve profesyonel bir destekle başka bir yol mümkün. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Madde Bağımlılığı Danışmanlık ve Eğitim Merkezi, Şehitlik Mahallesi Sümer Park İçi Taşev, Telefon 0539 929 0516 veya alo 153.
3: Anka kentte ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Anka kentte, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Anka Kent, en iyisi sizin için.
4: Lezzetin köklerine, Mezopotamya'nın bereketli sofralarına, Tigra Mezopotamya mutfağına davetlisiniz. Geleneksel ev yemeklerinin en doğal hali, yöresel tariflerin en özgün dokunuşu Tigra'da hayat buluyor. Odun ateşinde ağır ağır pişen tandır, lokum gibi dağılan et yemekleri ve her lokmada geçmişin izini taşıyan eşsiz lezzetler. İster öğle molasında, ister akşam sofranızda, Tigra Mezopotamya mutfağında her tabak bir hikaye anlatır. Tigra Mezopotamya Mutfağı, gerçek lezzeti arayanların adresi. Mahabat Bulvarı Bektaş Diamond sitesi altı Diyarbakır.
5: Tezgel marketlerde bayrama özel indirimler sizi bekliyor. Ülker veya Şölen dökme şeker 199 lira 90 kuruş. Ender ve Ödül dökme şeker 199 lira 90 kuruş. Dana kıyma kilogramı 749 lira 90 kuruş. Dana kuşbaşı kilogramı 799 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
6: Bir sofrada kaç kültür buluşabilir? Zeytun Restoran'ta cevap hazır. Ermeni'den Rum'a, Süryani'den Lübnan'a uzanan 100 çeşit meze. Izgarada ustalık, balıkta tazelik. Saç tava, kavurma, kuzu incik. Her lokmada ayrı bir hikaye. Ailenizle huzurla oturacağınız, lezzetle bağ kuracağınız özel bir yer. Zeytun Restoran. Dicle Kent Villaları 0553 968 21 20. Zeytun Restoran. Sadece yemek değil, bir deneyim.
7: İkonik tasarımı ve dikkat çeken tarzıyla Toyota CHR Hybrid, Mayıs ayına özel 300 bin liraya varan indirim ve ÖTV muafiyeti avantajıyla Toyota Plaza Kardelen'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen'de ve toyota.com.tr adresinde.
0: Reklamları dinlediniz.
8: I think sometimes I feel I'm responsible for what happens to me.
9: Bonjour Maxine, vous êtes contente de réaliser le film qui ouvrira la Fashion Week?
8: Oui, je me sens très chanceuse.
10: Cinevision'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri Moda. Paris Moda Haftası'nın yoğun temposu sırasında 3 kadının hayatı Paris'te kesişir. 40'lı yaşlarında bir film yapımcısı olan Julie, meme kanseri olduğunu öğrenir ve tanıdık bir işbirlikçiyle beklenmedik bir bağ kurar. Modellik dünyasında yeni bir yüz olan Annie, Güney Sudan'daki önceden belirlenmiş kaderinden kaçarak Paris'e gelmiştir. Rumpi ise podyumların gölgesinde çalışan bir makyaj sanatçısıdır. Yolları kesiştikçe film hem kamusal performans ardındaki sessiz direnci ortaya çıkarır, hem de meslek, kültür ve kıtalar ötesinde bu kadınların paylaştığı, çoğu zaman dile getirilemeyen dayanışmayı onurlandırır.
11: I don't know how to tell my daughter.
10: Dram türündeki filmin yönetmenini Alice Vinokur yapmakta. Oyuncu kadrosunda ise Angelina Jolie, Ella Rompif ve Henry Ann var. İyi seyirler.
11: Vous avez pu lire ce que je vous ai envoyé?
12: Qu'est-ce que c'est l'histoire? C'est la vie d'une maquilleuse.
13: J'ai pas les bonnes nouvelles, Madame Walker. On a reçu les résultats de vos analyses. Et c'est pas ce qu'on attendait.
14: Cinevision.
15: Radio Wenk. Radio Wenk.
16: Delikanlı canlı kan ayağım.

0: Merkezi Xeberan ra merhaba goştari azizi. Ma bi Xeberan nineviyan vernişmadi. Hemsereka Partiya Herimani Demokratik Çiğdem Kılıçkın'ı çağırdıyar kert statüya Abdullah Öcalan'ı ki imralde tepişeyi gani be hukuki bir uzerat kerdi şuva, hukuki klazmo ke derbazi hakiviye bu, gani şerte khabati azadi rezdar Öcalan'ı bu. Sereke Peruy MHP Devlet Bahçeli Diyarker prosesi açtere gamık neve u haritaya rayri lazma uva dayış statüyük cemaati Öcalan ile u aynı demide pahutuş statüyü mahkum kerdişe ey doverdoke PKK öke rehistinara vecayu u peyameyici çalaki huy rehistini bahavek bubandor bidomne yazdi çeke horone koordinatoriya prosesi açtere u siyasi bir ayışı semedini armaç statüyük münasip eşkenu bubu. MHK'den parti bir sereka hem serekane tülaya timoları Utuncer Bakırhani Merkezi Piroi Parti'de kombi. Rojava MHK'de prosesi açtı ucumati demokratiki dosereyim bebe. Pavutoğu Hakkı Merdiman Bala Antike Semede Mendişi açtı Türkiye'de demokratik bir ayış, beşler bir ayışı kombeli, u mekanizmayı ribiri bir ayışı, gani bire behez kerdiş. Çevirmendi Serokomari u temsilkari sereke encümeni siyasetane hukukiye Serokomari Mehmet Uçum nüşteyke derhaki prosesi açtıya de nüşteva Armancı sereni venga yubiyayış u entegrasyonu bi devlete u cumatiyo metode tekuşini sey siyaseti demokratik ana kabul kerdiş. Tür ayrık bin ne ben o meşru. Akademisyen açtı Yasemin Gülsü Macar diyarker prosesi açtı Gani Peru kesme komelitede bir giri uva Eke Peru nene günü a açtı ne eşkena bubo Eke sereki açtı bir kere uman ekeri no ne eşkena bidomyo Gore cigera işike merkezi cigera işi sahayı sameri heştes bajaranda kert Zaf evvelatı jan fıkriyenike berpirsari serin semedeke proses bivişi aver şiro hükmat isero Edene'de periyodayışık bir satırıke mabene du kumanda vraziyade kesik dünyaya hübedenaye u du kesike yücüre gram bir brindar bir. Kazaya yıldırmaya bursayı de seçe babi ciniye kecira ciyabı bir üzgür yelegen bir çeke küşt. Aksaray'da dıbıra u merdime inan vaktoke birik pak kerdine semede jarib yayışı merdi u kesike revşey gram bizi semede derman kerdişi berdi neveşhane. Baroy Dersimi Raksom ve Arjina işi çöpe xabat reyre geli muzri de mojna udiyar kerdi do semede cardişi prosesani hukuki lazmi der hak haber bir siyaranda hevda işan bir kere. Der hak polisani ke kanire şeçeyle gide haleti eşlike ekser utu tık darp kerdi de gere suci ame kerdiş. Avukat ekeyi Yusuf Çakasvake gayiş yönetici siyaseti ne ceza kerdişiyo. Müdürü Peru'ya Emniyet İrani Ahmet Rezara'dan diyar kert despekerdi şeşereye visto heşte sabah taranata zedeyiri şeş hazaru pansekesi bir tohmeti casusi uçalakeni vera devlete amet epiştiş. No demokoke tahran semede tersi aluzi zarayı u zede bir eşi zahte miyanetivi zahte huyu rejimi seru törbüştet bıcağını. Çimey Pakistani diyar kert peşnezi vurnayışı İrani Amerika'yı nakıl kerdi. Masaya krizi feloyi sumudiye dünya diyor kertke bir keştiği ke keştiyan işarı deru duru keştiyanı deryayı miyaninde vecayı tekili birnayı. Koçtari Azizi Mami Peyni'ye haberanı hu bu manu işide.
1: Estu Tekirda, dünya de tenimende. Sıba uğurzan bir zıvanı hu, şeve rakım bir zıvanı hu. Zuanima bindesto, eiro estu suba chinyo, vengdana shima heminan, wair veji.

0: Reklamlar.
1: Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 3340.
2: İşiniz için doğru araç, doğru fırsatla buluşuyor. Toyota Professional hafif ticari araçlar, vergi levhalı müşterilere özel 1 milyon 500 bin liraya varan %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Mayıs ayı boyunca Toyota Plaza Kardelen'de. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.

0: Tezgah.com'da 15-21 Mayıs tarihleri arasında devam edecek indirimler sizi bekliyor. Karpuz kilogram 29.95, Karacadağ örgü peynir kilogram 249.95, Peros Matik 10 kilogram çeşitleri 299.95, Solo havlu 16'lı 149.95. Tezgah.com, grubumuz sizin için.
1: Şehrin kalbinde yepyeni bir lezzet noktası. Major Bistro Cafe. Dünya mutfağından seçkin tatlar, birbirinden özel meze çeşitleri ve damakta iz bırakan lezzetler burada buluşuyor. Günün her anına eşlik eden kahve çeşitleri, serinleten soğuk içecekler ve içinizi ısıtan sıcak lezzetlerle Major Bistro Cafe'de her an ayrı bir keyif. Sevdiklerinizle buluşmanın en lezzetli adresi Major Bistro Cafe, Dicle Kent Villalarında.
2: Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitim, güçlü öğretmen kadrosu ve profesyonel rehberlikle mümkündür. Diyarbakır'da öğrencilerin başarı yolculuğunda güvenilir adresi Özel Diyarbakır Bilgi Dünyası. YKS ve okul destek programlarında birebir takip, yeni nesil soru çözümleri ve motivasyon odaklı eğitim anlayışıyla geleceğe sağlam adımlar atın. Kayıt ve detaylı bilgi için hemen arayın. 0555 051 0383. Özel Diyarbakır Bilgi Dünyası. Bilginin gücüyle başarıya.
3: تو جی دکاری دی جیانا خود رو پلک نو وکی هر چی قاس جارنان تریاکی بون وکی به هیویتی بده هیس کرن جی به نجداریه تی درباس کرن جبیر نکه به پشتگیریه که راست و پروفیسیونل ریه کدن پیکانه ناوند شیورمندی و پروردهی تریاکی بونه یا شارداری باجار مزن آمده تاخا شهیدلکه پارقا سومره مالا بکور تلفون 0539-929-0516 Anji Alo 153
4: Komeleya jibu peşaroji emlivirin li parka Ayşeşane vedbe Koka mekur peşaroja me geç bitevi civanan berbi civaka azad Komeleya me jibu desbeke kanu ova tedar radı ve serpiyan Jibu peşaroji emlivirin hunji li gileka mebin Dirok 23 Gulani, G, Parka Ayşeşani. Saat Eyvari Dipincan de. Hunermend, Kolektifa Ritmin Azad, Kadir Çat, U Gerukma. Komaleya Jibo Peşaroje Emlivirin.
5: Reklamları dinlediniz.
1: Ving reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
5: Radyo Ving.

0: ve şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, organik yaşam merkezi.
1: Lezzetin köklerine, Mezopotamya'nın bereketli sofralarına, Tigra Mezopotamya mutfağına davetlisiniz. Geleneksel ev yemeklerinin en doğal hali, yöresel tariflerin en özgün dokunuşu Tigra'da hayat buluyor. Odun ateşinde ağır ağır pişen tandır, lokum gibi dağılan et yemekleri ve her lokmada geçmişin izini taşıyan eşsiz lezzetler. İster öğle molasında, ister akşam sofranızda, Tigra Mezopotamya mutfağında her tabak bir hikaye anlatır. Tigra Mezopotamya mutfağı, gerçek lezzeti arayanların adresi. Mahabat Bulvarı Bektaş Diamond sitesi 6 Diyarbakır.
2: Anka Kent'te ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Anka Kent'te, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Anka Kent, en iyisi sizin için.
3: Başarı doğru adreste başlar. Diyarbakır'da YKS ve okul destek programlarında güçlü kadro, birebir takip ve profesyonel rehberlik. Özel Diyarbakır Bilgi Dünyası, öğrencilerin hedeflerine ulaşmasında güvenilir eğitim merkezi. Kayıt ve detaylı bilgi için hemen arayın. 0555 051 03 83. Özel Diyarbakır Bilgi Dünyası. Bilgiyle yüksel, başarıyı yakala.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 20.

0: Bir kahramanı ne mi yaratır? Kader yaratmaz. Doğuştan gelen bir şey değildir. Büyük gücü ararken...
1: Johnny Cage, ölümcül dövüş için seçildiniz.
2: Cinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri Mortal Kombat 2. Film dünya diyarının ve onu savunanların varlığını tehdit eden Shao Kahn'ın karanlık egemenliğini yenmek için nihai savaşta karşı karşıya gelen şampiyonlar ve aralarına yeni katılan Johnny Cage'in hikayesini konu ediyor. Shao Kahn'ın hegemonyası nihayet kırılmalı. Bu yüzden keşiş Liu Kang, eski elit asker Sonda Blade, akıl hocası Jack Briggs ve kariyeri bitmiş eski ama MMA şampiyonu Cole Young dünyayı kurtarmak için yeniden bir araya gelir. Bu sefer onlara Johnny Cage de katılır ve birlikte sadece fiziksel güvenliklerinin değil, çok daha fazlasının tehlikede olduğu acımasız savaşlara karışırlar.
1: Geliyor. O dünyanızın kaderi için verilen bir savaş.
3: Dünya artık bana ait.
4: Biz diz çökmeyiz.
5: Tek şansımız bunu birlikte göğüslemek.
6: Gidelim bebeğim.
2: Aksiyon ve macera türündeki filmin yönetmenliğini Simon McQueen yapmakta. Oyuncu kadrosunda ise Carl Urban, Levi Stan ve Joe Taslim var. İyi seyirler.
0: Gösteri zamanı.
7: Buraya gel.
8: Cinevizyon.

0: Jinavenda Nûçeyan dembaş. Hatıra gândin ku kanuna çerçeve ya ku te plan kirin, di çerçeveya pevajuya çareseriye de li parlamentoya were pejirandin, jubu endamin rexistine de dümeh den were dayin. Devlet Bahçeli Diyarkır ku di pevajuya de pedivi binezikati ek nu heye u nekşereya khu di bin heft sernavin cuda de desnişan kir u di derbari statuya Abdullah Öcalan'da got di ve avahiye gwere avakirin ku ev bikarbe bandora khu li serrexistine bipareze ne kurola khu veki seroke damizriner bidomine. Meclisa Civanan, Adem Parti'ye Bertek Nişani Binçafkırına Civanan, Apişti Meşa Gavek Jibo Aşitiye, U Geryana Malbaten Van'da, U Got, De Civan, U Malbaten Van, Ve Seri Netebinin. Belgename in rakırın aparez bendiyen hevseroke gişti ye DBP keskin bayındır, U seroke gişti ye CHP Özgür Özel'de, Ju Komisyona Tekel A Meclisere Hateşandı. Dadgeha idari ya heftemin a İstanbul'e itiraz aşaridari bajari mezen e İstanbul'e Ekrem İmamoğlu li cici betalkırına dozavi ya ju aliye dadgeha idari ya pence min a İstanbul'e ve ya derbari betalkırına diplomaya vite ve kribu red kır. MYK ya Dem Parti'ye linavenda gişti, biserokatiye hefserokun gişti, Tülay Hatimoğulları u Tuncer Bakır Hancıviya. Rojava Sereke ya MYK pevajoya aşiti u civaka demokratike. De hemen demede meşin gavekji bu aşitiye geçedanin siyasi civaki u abori yeni Türkiye u Rojalata Navinci debin nikaşkırın. Tepayın ku berdevka Dem Parti Ayşe Güldoğan tekildari civine dahuyaniye bede. Tepayin ku kela hazır zavani ya diroki u pereskaha mitras enne navçaya çınar a amede de listaya mirateya cihane ya UNESCO'ye de cibigirin. Seroke odaya zerfiroşin amede özer sanal da huyaniyek da bu u gotu bu evi hizmeti nedin froşkehen zerkeran ennu hatına avakirin lebele sanal zelal kırku gotun envi şaş hatine şiro vekirin u da huyaniyek nu da u got emcivekirina froşkehen zerkeran ennu re dibejinna ev da huyani jubu parastına navu denge pişeyeye ev da huyani jubu parastına mafe velatiyan ekrina evleye. Şerderiya Bajarimizin E. Amedi, Beriya Cejna Kurbani, Civinin Amede Kariyeli Darxist, ku gelek mijar, Cifrotina Kurbanan, u deverin şercekirini bigire, haya serledanin goristanan, pakışkırın ve guhestin ve kolin, u karubarin veterineriye, liseransere bajar ve girtin. De çerçeveye van hevdanande, tedbirin pakışiye, tedristiya jüngehe, u ve guhestini hatın zedekirin, u deverin şercekirini, cihin frotane, u xercin şercekirini, yen saladu hazır. Rubistu Şeşan hatın rakihandı. Nöbeta konvedane ya li gunde huverke ya biser navçaya gımgım ya muşe ve kuledici projeye santrala enerjiya jeotermal hatiye despekirin duroja huya şazdeminde berdevam dike. Likada nöbete ya ku bu peşenkti ya meclisa cuvanan a platforma ekolojiye ya gımgıme ve hatiye despekirin pankartin kurmancı u kurmançki hatın vekirin. Reveberin Komele Ali Kolin u parastına zmanı kurdi ya mezeri kujibu peşve birine kurdi li çevliki hat avakırın gotin en bavardıkın ku xebatin zman de bandoreke mezin li sercivake bikin ciberveyeke me xebateke uha da despekirin. Şaridariya Bismili di çerçeveye çalakiyen fazla gulani cojna zmanı kurdi de bi beştar buna hünermend rojdaye konserek bi heybetli darxist. Bi hezaren kesin ku tevli konseri bun hem bi rojdaye re stranan gotin hem jitera xu govend gerandı. Hatıra gihandın ku İsrail'e erişe filoya sumut a kurevi kır o peyvendiyen bi gelek kesin di filoya de cidigirin re kutuye. Em geçtin davya nuçeyin xe biminin du hoşiyede.
1: Reklamlar. sofrada kaç kültür buluşabilir? Zeytun Restoran'ta cevap hazır. Ermeni'den Rum'a, Süryani'den Lübnan'a uzanan 100 çeşit meze. Izgarada ustalık, balıkta tazelik. Saç tava, kavurma, kuzu incik. Her lokmada ayrı bir hikaye. Ailenizle huzurla oturacağınız, lezzetle bağ kuracağınız özel bir yer. Zeytun Restoran. Dicle Kent Villaları 0553 968 21 20. Zeytun Restoran. Sadece yemek değil, bir deneyim.
2: Le bajare diru ki le amede. Un jibo revitiye kharin etene ve khandan. Canu jiger ocak başı le benda veye. Le canu jiger ocak başı hundikarın goşte berxe o kezebab berxe a teze bkhoyn. Her uha medes bi çekirna lahmacun pide u künefe jikir. Ci suri çi kolana Hazreti Süleyman. Canu jiger ocak başı jibo kesin ku tama de ve khasanın jibo amede.
3: Anka Kent'te ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Anka Kent'te, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Anka Kent. En iyisi sizin için.
4: Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez 0434 228 3340.

0: ÖTV muafiyeti avantajıyla Toyota Plaza Kardelen'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen'de ve toyota.com.tr adresinde.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
1: Radyo Wing.

0: Reklamlar.
1: Sen de hayatında yeni bir sayfa açabilirsin. Bağımlılık kimi zaman umut kalmamış gibi hissettirse de tedaviyle aşılabilir. Unutma, doğru ve profesyonel bir destekle başka bir yol mümkün. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Madde Bağımlılığı Danışmanlık ve Eğitim Merkezi, Şehitlik Mahallesi, Sümer Park İçi Taşev. Telefon 0539 929 0516 veya Alo 153.
2: Anka Kent'te ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Anka Kent'te, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Anka Kent, en iyisi sizin için.
3: Lezzetin köklerine, Mezopotamya'nın bereketli sofralarına, Tigra Mezopotamya mutfağına davetlisiniz. Geleneksel ev yemeklerinin en doğal hali, yöresel tariflerin en özgün dokunuşu Tigra'da hayat buluyor. Odun ateşinde ağır ağır pişen tandır, lokum gibi dağılan et yemekleri ve her lokmada geçmişin izini taşıyan eşsiz lezzetler. İster öğle molasında, ister akşam sofranızda, Tigra Mezopotamya mutfağında her tabak bir hikaye anlatır. Tigra Mezopotamya mutfağı, gerçek lezzeti arayanların adresi. Mahabat Bulvarı Bektaş Diamond sitesi 6 Diyarbakır.
4: Tezgel marketlerde bayrama özel indirimler sizi bekliyor. Ülker veya Şölen dökme şeker 199 lira 90 kuruş. Ender ve Ödül dökme şeker 199 lira 90 kuruş. Dana kıyma kilogramı 749 lira 90 kuruş. Dana kuşbaşı kilogramı 799 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
5: The Sıfrey'de çent çandıkarın bencem hev. Ne restorana zeytune bersivame amadeye. Je Ermeniyan hatta Ruman, je Süryaniyan hatta Lübnane. Set cureyen mezeyan. Goşte braşti de hostati, de masiyan da tezebun. De her pariyekte çirokek cuda. Ciheki taybet ku, hune bi malbat akhare, be arami tahmade ve hoşbaş bikin. Restorana zeytune, vilayen Dicle kente, telefon 0553-968-21-20. Restorana Zeytuni, Serpey Hatiyeke.
6: Başarı doğru adreste başlar. Diyarbakır'da YKS ve okul destek programlarında güçlü kadro, birebir takip ve profesyonel rehberlik. Özel Diyarbakır Bilgi Dünyası, öğrencilerin hedeflerine ulaşmasında güvenilir eğitim merkezi. Kayıt ve detaylı bilgi için hemen arayın. 0555 051 03 83. Özel Diyarbakır Bilgi Dünyası. Bilgiyle yüksel, başarıyı yakala.
7: Toyota. İşiniz için doğru araç, doğru fırsatla buluşuyor. Toyota Professional Hafif Ticari Araçlar, vergi levhalı müşterilere özel 1 milyon 500 bin liraya varan %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Mayıs ayı boyunca Toyota Plaza Kardelen'de. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresinde.
8: Toyota Proace ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
9: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
0: Canüciğer Ocakbaşı. Diyarbakır'ın kalbinde, sur içinde, tarihle iç içe lezzet yolculuğuna davetlisiniz. Canüciğer Ocakbaşı'nda yıl dönümümüze özel ızgara çeşitlerinde indirimler sizi bekliyor. Kuzu eti ve kuzu ciğerinin en taze halini bulabileceğiniz Canüciğer Ocakbaşı'nda lahmacun ve pide servisimizin yanında künefe servisimiz de başlamıştır. Konum Suriçi Hazreti Süleyman Caddesi. Canüciğer Ocakbaşı. Damak tadını bilenler için, Diyarbakır için.
10: Komele yazıbı peşaroje emlevirin le parka ayşeşane vedbe. Koka mekur peşaroje me geç betevi civanan berbe civaka azad. Komele ya mecbu desbeke kanu ova tedar radı ve serpiyan. Cibu peşaroje emlevirin hunji le geleka mebin. Dirok bisise gulani ci parka ayşeşane. Saat evare de pencanda. Hunermend kolektifa ritmin azad, Kadir Çat u gerukma. Komele ya jibu peşaroje emlevirin.
7: Reklamları dinlediniz.

Haber merkezinden iyi akşamlar. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. DEM Parti sözcüsü Ayşegül Doğan, güncel gelişmelere ilişkin yaptığı değerlendirmede İmralı heyetinin yakın zamanda Abdullah Öcalan ile yeni bir görüşme yapmasını beklediklerini söyledi. Doğan, kalıcı barış için karşılıklı bir değişim dönüşüme ihtiyaç olduğunu, inkar ve yok sayma politikasından vazgeçilerek yapıcı bir dil kullanılması gerektiğini belirtti. Meclisin etkin bir mekanizma ile devreye girmesi gerektiğini ifade eden Doğan, sürecin ivmelenmesinin buna bağlı olduğunu belirtti. Diyarbakır'ın Çınar ilçesine bağlı Haraba mahallesinde yatağında ateşli silahla vurulmuş halde ölü bulunan 15 yaşındaki Hülya Asar'ın gözaltına alınan annesi, babası, 4 ağabeyi ve büyükannesi karakoldaki ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Otopsi süreci tamamlanan Hülya Asar'ın cenazesi dün akşam saatlerinde köy mezarlığında toprağa verilirken olayla ilgili geniş kapsamlı soruşturma devam ediyor. Demokratik Bölgeler Partisi Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel hakkında yasama dokunulmazlığının kaldırılması istemiyle hazırlanan Cumhurbaşkanlığı tezkereleri, Meclis Başkanlığı tarafından Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden oluşan karma komisyona gönderildi. Faili meçhul cinayetlerin aydınlatılması için meclise kanun teklifi veren DEM Partili Serhat Eren, geçmişin karanlığını aydınlatmadan onurlu bir barış inşa edilemez diye belirtti. Eski AKP milletvekili Mehmet Metiner, PKK'nin silah bırakmaya yanaşmadığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek bu söylemlerin AKP siyasetini çözümsüzlüğe itmeyi amaçladığını söyledi. İç Anadolu'daki 13 cezaevinde hasta tutsakların durumuna dair 6 aylık rapor hazırlayan Özgürlük İçin Hukukçular Derneği Ankara Şubesi, barış ve demokratik toplum sürecinin samimiyet ölçüsünün hasta tutsaklar başta olmak üzere temel hakların güvence altına alınması olduğunu belirtti. Seyyanen zammın emekli maaşlarına yansıtılmamasının hak ihlali olduğunu belirten emekliler, mağduriyetlerinin sona erdirilmesi talebiyle AYM'ye dilekçe gönderdi. Ana dilde sağlık hakkının anayasal güvence altına alınmasını isteyen Amed Sağlık Platformu, sağlık hizmetlerinde çok dilli sistem zorunlu hale getirilmelidir çağrısında bulundu. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, DİSKİ Genel Müdürlüğü'nün 2. etap içme suyu arıtma tesisi kapsamında inşa ettiği 20 bin metreküplük yeni içme suyu deposunda yapım oranı %97'ye ulaştı. Yeni depo ile günlük içme suyu arıtma kapasitesi 260 bin metreküpten 520 bin metreküpe çıkartılarak kentin uzun vadeli su güvenliği güçlendirilecek. Bankalar arası kart merkezinin Nisan ayına ilişkin kartlı ödeme verilerine göre kredi, banka ve ön ödemeli kartlarla yapılan toplam harcama 2,6 trilyona yükseldi. Urfa'da yeni aile mezarlığında bir varil içerisinde 21 ceninin bulunmasına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi 4. sınıf öğrencisi Zeliha Akkoyun İstanbul Boğazı'nda ölü bulundu. Bir süredir kendisinden haber alınamayan genç kızın ölümüyle ilgili emniyet ve savcılık inceleme başlattı. Deniz taşımacılığını izleyen LESEK verilerine göre Irak ham petrolü taşıyan dev tanker Agios 1 ABD donanması tarafından 5 gün alıkonulduktan sonra serbest bırakıldı ve Vietnam'a doğru yeniden hareket etti. İran'ın yarı resmi haber ajansı Teslim Tehran yönetiminin Pakistan arabuluculuğunda ABD'ye 14 maddelik yeni bir teklif metni ilettiğini duyurdu. Uluslararası Af Örgütü, dünyada idam infazlarının %78 artışla 1981 sonrasının en yüksek rakamlarına ulaştığını bildirdi. İnfazlarda Çin, İran ve Suudi Arabistan başı çekiyor.
Atlas Okyanusu'nda patlak veren Hansa virüs salgını nedeniyle haftalarca mahsur kalan Hollanda bayraklı lüks yolcu gemisi Honduras yolcularının tahliye edilmesinin ardından ana üssü Hollanda'ya ulaştı. Gemide bulunan 25 mürettebat ve 2 sağlık personeli derhal sıkı karantinaya alınırken yolculuk sırasında hayatını kaybeden Alman kadının cenazesi de limana getirildi. Haber merkezimizin hazırladığı haber bültenini aktardık. İyi akşamlar.

0: Reklamlar.
1: Tu jî dikarî di jiyana xwe de rûpelek nû vekî. Her çi qas carnan tiryakî bûn wekî bêhêvîtiyê bidehîskirin jî bi nijdariyê tê derbaskirin. Ji bîr neke, bi piştgiriyeke rast û profesyonel rêyeke din pêkane. Navenda şêwirmendî û perwerdehiya tiryakî bûnê ya şaredariya bajarê mezin a Amedê. Taxa şehîdlikê, parka Sumerê, mala bi kevir. Telefon 0539-929-0516 Anji Alo 153
2: Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitim, güçlü öğretmen kadrosu ve profesyonel rehberlikle mümkündür. Diyarbakır'da öğrencilerin başarı yolculuğunda güvenilir adresi Özel Diyarbakır Bilgi Dünyası. YKS ve okul destek programlarında birebir takip, yeni nesil soru çözümleri ve motivasyon odaklı eğitim anlayışıyla geleceğe sağlam adımlar atın. Kayıt ve detaylı bilgi için hemen arayın. 0555-051-0383 Özel Diyarbakır Bilgi Dünyası. Bilginin gücüyle başarıya.
3: Bir sofrada kaç kültür buluşabilir? Zeytun Restoran'ta cevap hazır. Ermeni'den Rum'a, Süryani'den Lübnan'a uzanan 100 çeşit meze. Izgarada ustalık, balıkta tazelik. Saç tava, kavurma, kuzu incik. Her lokmada ayrı bir hikaye. Ailenizle huzurla oturacağınız, lezzetle bağ kuracağınız özel bir yer. Zeytun Restoran. Dicle Kent Villaları 0553-968-2120. Zeytun Restoran. Sadece yemek değil, bir deneyim.
4: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı TÜRKTÜRK.com.tr'den 0850-222-8888 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜRTÜRK
5: www.bambilet.com.tr Wî malperê ji bîr nekin, di jiyana rojane de wê ji we re gelekî pêwîst be. Di bambilet.com.tr de hûn dikarin hem bilêtên şano, sînema, konsert, û çalakiyên çandîn yên din bistînin. Hem jî huner û kêfxweşî bişopînin û beşdar bibin. Û ev malper bi zimanê kurdî, tirkî û îngilîzî xizmetê dide. Ji bo agahiyên zêdetir, mal

0: Şehrin kalbinde yepyeni bir lezzet noktası. Major Bistro Cafe. Dünya mutfağından seçkin tatlar, birbirinden özel meze çeşitleri ve damakta iz bırakan lezzetler burada buluşuyor. Günün her anına eşlik eden kahve çeşitleri, serinleten soğuk içecekler ve içinizi ısıtan sıcak lezzetlerle Major Bistro Cafe'de her an ayrı bir keyif. Sevdiklerinizle buluşmanın en lezzetli adresi Major Bistro Cafe, Dicle Kent Villalarında.
1: Canciğer Ocakbaşı, Diyarbakır'ın kalbinde, sur içinde, tarihle iç içe lezzet yolculuğuna davetlisiniz. Canciğer Ocakbaşı'nda yıl dönümümüze özel ızgara çeşitlerinde indirimler sizi bekliyor. Kuzu eti ve kuzu ciğerinin en taze halini bulabileceğiniz Canciğer Ocakbaşı'nda lahmacun ve pide servisimizin yanında künefe servisimiz de başlamıştır. Konum sur içi Hazreti Süleyman Caddesi. Canciğer Ocakbaşı, damak tadını bilenler için, Diyarbakır için.
2: Tezgah.com'da 15-21 Mayıs tarihleri arasında devam edecek indirimler sizi bekliyor. Karpuz kilogram 29.95, Karacadağ örgü peynir kilogram 249.95, Peros Matik 10 kilogram çeşitleri 299.95, Solo havlu 16'lı 149.95. Tezgah.com, grubumuz sizin için.
3: Reklamları dinlediniz.
0: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
3: Radyo Wing.

Haber Merkezi'nden iyi akşamlar. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, güncel gelişmelere ilişkin yaptığı değerlendirmede, İmralı heyetinin yakın zamanda Abdullah Öcalan ile yeni bir görüşme yapmasını beklediklerini söyledi. Doğan, kalıcı barış için karşılıklı bir değişim dönüşüme ihtiyaç olduğunu, inkar ve yok sayma politikasından vazgeçilerek yapıcı bir dil kullanılması gerektiğini belirtti. Meclisin etkin bir mekanizma ile devreye girmesi gerektiğini ifade eden Doğan, sürecin ivmelenmesinin buna bağlı olduğunu belirtti. Diyarbakır'ın Çınar ilçesine bağlı Haraba mahallesinde yatağında ateşli silahla vurulmuş halde ölü bulunan 15 yaşındaki Hülya Asar'ın gözaltına alınan annesi, babası, 4 ağabeyi ve büyükannesi karakoldaki ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Otopsi süreci tamamlanan Hülya Asar'ın cenazesi dün akşam saatlerinde köy mezarlığında toprağa verilirken olayla ilgili geniş kapsamlı soruşturma devam ediyor. Demokratik Bölgeler Partisi Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel hakkında yasama dokunulmazlığının kaldırılması istemiyle hazırlanan Cumhurbaşkanlığı tezkereleri, Meclis Başkanlığı tarafından Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden oluşan karma komisyona gönderildi. Faili meçhul cinayetlerin aydınlatılması için meclise kanun teklifi veren DEM Partili Serhat Eren, geçmişin karanlığını aydınlatmadan onurlu bir barış inşa edilemez diye belirtti. Eski AKP milletvekili Mehmet Metiner, PKK'nin silah bırakmaya yanaşmadığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek bu söylemlerin AKP siyasetini çözümsüzlüğe itmeyi amaçladığını söyledi. İç Anadolu'daki 13 cezaevinde hasta tutsakların durumuna dair 6 aylık rapor hazırlayan Özgürlük İçin Hukukçular Derneği Ankara Şubesi, barış ve demokratik toplum sürecinin samimiyet ölçüsünün hasta tutsaklar başta olmak üzere temel hakların güvence altına alınması olduğunu belirtti. Seyyanen zammın emekli maaşlarına yansıtılmamasının hak ihlali olduğunu belirten emekliler, mağduriyetlerinin sona erdirilmesi talebiyle AYM'ye dilekçe gönderdi. Ana dilde sağlık hakkının anayasal güvence altına alınmasını isteyen Amed Sağlık Platformu, sağlık hizmetlerinde çok dilli sistem zorunlu hale getirilmelidir çağrısında bulundu. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Diski Genel Müdürlüğü'nün ikinci etap içme suyu arıtma tesisi kapsamında inşa ettiği 20 bin metreküplük yeni içme suyu deposunda yapım oranı %97'ye ulaştı. Yeni depo ile günlük içme suyu arıtma kapasitesi 260 bin metreküpten 520 bin metreküpe çıkartılarak kentin uzun vadeli su güvenliği güçlendirilecek. Bankalar arası kart merkezinin Nisan ayına ilişkin kartlı ödeme verilerine göre kredi, banka ve ön ödemeli kartlarla yapılan toplam harcama 2,6 trilyona yükseldi. Urfa'da yeni aile mezarlığında bir varil içerisinde 21 ceninin bulunmasına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi 4. sınıf öğrencisi Zeliha Akkoyun İstanbul Boğazı'nda ölü bulundu. Bir süredir kendisinden haber alınamayan genç kızın ölümüyle ilgili emniyet ve savcılık inceleme başlattı. Deniz taşımacılığını izleyen LESEK verilerine göre Irak ham petrolü taşıyan dev tanker Agios 1 ABD donanması tarafından 5 gün alıkonulduktan sonra serbest bırakıldı ve Vietnam'a doğru yeniden hareket etti. İran'ın yarı resmi haber ajansı Teslim Tahran yönetiminin Pakistan arabuluculuğunda ABD'ye 14 maddelik yeni bir teklif metni ilettiğini duyurdu. Uluslararası Af Örgütü, dünyada idam infazlarının %78 artışla 1981 sonrasının en yüksek rakamlarına ulaştığını bildirdi. İnfazlarda Çin, İran ve Suudi Arabistan başı çekiyor.
Atlas Okyanusu'nda patlak veren Hansa virüs salgını nedeniyle haftalarca mahsur kalan Hollanda bayraklı lüks yolcu gemisi Hondius yolcularının tahliye edilmesinin ardından ana üssü Hollanda'ya ulaştı. Gemide bulunan 25 mürettebat ve 2 sağlık personeli derhal sıkı karantinaya alınırken yolculuk sırasında hayatını kaybeden Alman kadının cenazesi de limana getirildi. Haber merkezimizin hazırladığı haber bültenini aktardık. İyi akşamlar.

0: Have you ever actually like flirted with Nikki?
1: I'm gonna go get some shots.
0: I'll come with you if she means this much to you. And I know she does. Say, Nikki, I think we should grab a drink sometime.
2: Cinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri Saplantı. Genç bir adamın uzun süredir platonik aşk beslediği kişiye duyduğu çaresiz özlem, uğursuz bir büyüyü serbest bırakır. Umutsuz bir romantik olan genç adam, sevdiğinin kalbini kazanma çabasıyla gizemli tek dilek çubuğunu kırar ve görünüşe göre tam da dilediği şeyi elde eder. Ancak gerçekleşen bu dileğin karanlık bir yüzü vardır. Nikki, giderek yoğunlaşan ve kontrolden çıkan bir saplantı geliştirir. Öyle ki sonunda Bear'ın gölgesine dönüşür. Başlangıçta zararsız bir fantezi gibi görünen bu durum, Nikki'nin kendi kimliğini yitirme tehlikesiyle karşı karşıya kaldığı rahatsız edici bir kabusa dönüşür. Korku türündeki filmin yönetmenliğini Cory Barker yapmakta. Oyuncu kadrosundaysa Michael Johnson ve Cooper Tomlinson var. İyi seyirler.
3: I was calling to see if there's a way I can cancel a wish.
4: I'm sorry, we don't really do that.
5: So she's just stuck like this forever?
6: Cinevision.

0: Reklamlar. İkonik tasarımı ve dikkat çeken tarzıyla Toyota CHR Hybrid, Mayıs ayına özel 300 bin liraya varan indirim ve ÖTV muafiyeti avantajıyla Toyota Plaza Kardelen'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen'de ve toyota.com.tr adresinde.
1: Di sıfreye de çent çandıkarın bencem hev, li restorana zeytune bersivame amadeye. Je Ermeniyan hata Ruman, je Süryaniyan hata Lübnane. Set cureyen mezeyan. Goşte braşti de hostati, de masiyan da tezebun. De her pariyek de çirokek cuda. Ciheki taybet ku, hune bi malbat ahvare, be arami tahmade ve hoşbikin. Bikin. Restorana zeytune, vilayen Dicle kente, telefon 0553-968-21-20. Restorana Zeytuni, Serpe Hatiyeke.
2: Tezgel marketlerde bayrama özel indirimler sizi bekliyor. Komili ayçiçek yağı 4 litre dar ağız 369 lira 90 kuruş. Mutlu Gönen baldo pirinç 5 kilogram 399 lira 90 kuruş. Demko domates salçası 4300 gram teneke 299 lira 90 kuruş. Torku süt yarım yağlı 1 litre 49 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
3: Anka kente ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Anka kente, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Anka kent, en iyisi sizin için. Lezzetin köklerine, Mezopotamya'nın bereketli sofralarına, Tigra Mezopotamya mutfağına davetlisiniz. Geleneksel ev yemeklerinin en doğal hali, yöresel tariflerin en özgün dokunuşu Tigra'da hayat buluyor. Odun ateşinde ağır ağır pişen tandır, lokum gibi dağılan et yemekleri ve her lokmada geçmişin izini taşıyan eşsiz lezzetler. İster öğle molasında, ister akşam sofranızda, Tigra Mezopotamya mutfağında her tabak bir hikaye anlatır. Tigra Mezopotamya mutfağı, gerçek lezzeti arayanların adresi. Mahabat Bulvarı Bektaş Diamond sitesi altı Diyarbakır.
4: Le bajare diroki le amede, unji bo revitiyek kharine tene ve khandin. Canu ciger ocakbaşı le benda veye. Le canu ciger ocakbaşı hundikarenin goşte berxe o kezebap berxe a teze bukhoyen. Her uha mades bi çekirna lehmacun pide u künefe jikir. Ci suri çi kolana Hazreti Süleyman. Canu ciger ocakbaşı, jibo kesin ku tamade ve khasanin, jibo amede.
5: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
6: Tezgah.com'da 15-21 Mayıs tarihleri arasında devam edecek indirimler sizi bekliyor. Komili ayçiçek yağı 4 litre 369.95. Prenses baldo pirinç 5 kilogram 349.95. Ankara makarna 500 gram çeşitleri 19.95. Dana kıyma kilogram 699.95. Tezgah.com, grubumuz sizin için.
7: Şehrin kalbinde yepyeni bir lezzet noktası. Major Bistro Cafe. Dünya mutfağından seçkin tatlar, birbirinden özel meze çeşitleri ve damakta iz bırakan lezzetler burada buluşuyor. Günün her anına eşlik eden kahve çeşitleri, serinleten soğuk içecekler ve içinizi ısıtan sıcak lezzetlerle Major Bistro Cafe'de her an ayrı bir keyif. Sevdiklerinizle buluşmanın en lezzetli adresi Major Bistro Cafe, Dicle Kent Villalarında.
8: تیزی اشکنا جویا خود یو ریپلا نوا کری تیریاکی یه زافی وقتان سک قد هیوی چیم بو دانا حس کردنه لا اشکنا برا تدوی کردش خوی را مکه بیو دستی که راشت و پروفیسیونیلی یو نرائیر ممکنو مرکز پرورده و شعورمندی یه تیریاکی یه شارداری آمدی شارستانی گردی تاخا شهیدلیهی زره سومر پارکی بانو کرا. تلفون 0549-929-0566 یان زی آلو 350 هیره.
9: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi, uzman eller, güvenli sürüş. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez, 0434-228-3340.
10: Reklamları dinlediniz.
11: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532-489-7424. Reklam kazandırır.
10: Radyo Wing. Radyo Wing.

0: Goştari de lali, ke de beno, kuçan de beno. Sukan de, yanzi parkan de, araban de, hemzi bazaran de. Ça beno, wabi bo. Bi zwanî xwe kalî bike, bi zwanî xwe hewnan bivîne. Bi zwanî xwe binose, bi zwanî xwe biwane. Zwanî ma, her çiyê ma.
1: Reklamlar. www.bambilet.com.tr Wî malperê ji bîr nekin, di jiyana rojane de wêjewere gelekî pêwîst be. Di bambilet.com.tr de hûn dikarin hem bilêtên şano, sînema, konsert, û çalakiyên çandîn yên din bistînin. Hem jî huner û kêfxweşî bişopînin û beşdar bibin. Û ev malper bi zimanê kurdî, tirkî û îngilîzî xizmetê dide. Ji bo agahiyên zêdetir malpera bambilet.com.tr ziyaret bikin.
2: İşiniz için doğru araç, doğru fırsatla buluşuyor. Toyota Professional Hafif Ticari Araçlar, vergi levhalı müşterilere özel 1 milyon 500 bin liraya varan %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Mayıs ayı boyunca Toyota Plaza Kardelen'de. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresinde. Toyota Proace ailesi.
3: Başarı doğru adreste başlar. Diyarbakır'da YKS ve okul destek programlarında güçlü kadro, birebir takip ve profesyonel rehberlik. Özel Diyarbakır Bilgi Dünyası, öğrencilerin hedeflerine ulaşmasında güvenilir eğitim merkezi. Kayıt ve detaylı bilgi için hemen arayın. 0555 051 0383. Özel Diyarbakır Bilgi Dünyası. Bilgiyle yüksel, başarıyı yakala.
4: Şehrin kalbinde yepyeni bir lezzet noktası. Major Bistro Cafe. Dünya mutfağından seçkin tatlar, birbirinden özel meze çeşitleri ve damakta iz bırakan lezzetler burada buluşuyor. Günün her anına eşlik eden kahve çeşitleri, serinleten soğuk içecekler ve içinizi ısıtan sıcak lezzetlerle Major Bistro Cafe'de her an ayrı bir keyif. Sevdiklerinizle buluşmanın en lezzetli adresi Major Bistro Cafe, Dicle Kent Villalarında.
5: Komeleya jibu peşaroje emlivirin li parka Ayşeşane vedbe. Koka me kur peşaroje me geç bitevi civanan berbi civaka azad. Komeleya me jibu despeke kanu ova tedar radıbe serpiyan. Jibu peşaroje emlivirin hunji li geleka mebin. Dirok bisise gulani ci parka Ayşeşane. Saat evare dipincan de. Hunermend kolektifa ritmin azad, Kadir Çat u Gerukma. Komeleya jibu peşaroje emlivirin.
1: Reklamları dinlediniz.
6: Ring reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.

0: Reklamlar.
1: Lezzetin köklerine, Mezopotamya'nın bereketli sofralarına, Tigra Mezopotamya mutfağına davetlisiniz. Geleneksel ev yemeklerinin en doğal hali, yöresel tariflerin en özgün dokunuşu Tigra'da hayat buluyor. Odun ateşinde ağır ağır pişen tandır, lokum gibi dağılan et yemekleri ve her lokmada geçmişin izini taşıyan eşsiz lezzetler. İster öğle molasında, ister akşam sofranızda, Tigra Mezopotamya mutfağında her tabak bir hikaye anlatır. Tigra Mezopotamya mutfağı, gerçek lezzeti arayanların adresi. Mahabat Bulvarı Bektaş Diamond sitesi 6 Diyarbakır.
2: Anka kente ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Anka kente, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Anka kent. En iyisi sizin için.
3: Tezgel marketlerde bayrama özel indirimler sizi bekliyor. Ürker veya Şölen dökme şeker 199 lira 90 kuruş. Ender ve Ödül dökme şeker 199 lira 90 kuruş. Dana kıyma kilogramı 749 lira 90 kuruş. Dana kuşbaşı kilogramı 799 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
4: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevlik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
5: Sen de hayatında yeni bir sayfa açabilirsin. Bağımlılık kimi zaman umut kalmamış gibi hissettirse de tedaviyle aşılabilir. Unutma, doğru ve profesyonel bir destekle başka bir yol mümkün. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Madde Bağımlılığı Danışmanlık ve Eğitim Merkezi, Şehitlik Mahallesi, Sümer Park İçi Taşev, telefon 0539 929 05 16 veya Alo 153.
0: Reklamları dinlediniz.
6: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

0: Dünyanın farklı coğrafyalarından yükselen ezgiler. Kimi zaman bir dağ köyünün türküsü, kimi zaman bir çöl rüzgarının sesi olur. Kimi zaman da göçebe ezgiler. Her ritim bizi uzaklara götürürken aslında ortak köklerimizi hatırlatır. Bu programda sınırları yıkan melodilerle insanlığın kalbine dokunan etnik müziklerin büyülü yolculuğuna davetlisiniz. Göçebe Ezgiler programı her hafta Venk Radyo'da sizlerle.
1: Bu bir yeniden iletimdir.
0: Göçebe Ezgiler programı başlıyor. Merhabalar, merhaba sevgili Venk Radyo dinleyicilerimiz. Yine yollara düştüğümüz, melodilerin izini sürdüğümüz bir Göçebe Ezgiler akşamında beraberiz. Mikrofonda ben Sarıya Melek ve teknikte sevgili Servet'le bu akşamlık bir saatlik süreci sizlerle geçireceğiz. Yine dünyanın birçok bölgesinden farklı farklı dillerde, kültürlerde şarkılar derledim sizler için. Bugün program öyle bir buluşmayla başlayalım diyorum ki, hani derler ya tarih o an durmuş diye, tam da öyle bir şarkı, öyle bir isim, hatta öyle iki isim. Bir tarafta Arjantinli buğulu toprak kokan sesi, haksızlığa karşı duran La Negra'sı var, yani Mercedes Sosa. Diğer tarafta ise operayı sokağa indiren, gülüşüyle bile odayı aydınlatan dev tenör Luciano Pavarotti. Bu iki isim yan yana geldiğinde aslında sadece iki şarkıcı değil, iki farklı dünyayı, iki farklı acıyı ve umudu dinlemiş olacağız. Ki Pavarotti'yi de zaten biliyorsunuz, küçüklüğümüzden beri operadan anlamamamıza rağmen çok sevdiğimiz, dinlediğimiz sanatçılardan bir tanesiydi. Söyleyecekleri şarkısı ise meşhur Caruso. Hikayesi de en az ezgisi kadar dokulaklı. Luciana Dalla ve büyük tenör Enrico Caruso'nun hayatının son günlerini geçirdiği odaya gidiyorlar ve orada piyanonun başına oturur. Caruso'nun son anlarında denize bakarak hissettiği o aşkı, duyguyu notalara dökerek oluşturuyorlar bir şarkıyı. Sosa da o derin halkın içinden gelen sesiyle başladığında sanki bir ağıt yakıyor gibi hissettiriyor insana. Sonra Pavarotti devreye giriyor ve o İtalyan zerafetiyle gökyüzüne bir kapı açar gibi o sesini çıkarıyor şarkıda. Diller farklı, coğrafyalar uzak ama hissedilen o tutku o kadar tanıdık ki. Şimdi Sorrento kıyılarından bir rüzgar estirelim istiyorum. Mercedes Sosa ve Luciana Pavarotti'den o unutulmaz Caruso performansı sizlerle. Thank you.

gayet güçlü seslerden Mercedes Sosa ve Luciana Pavarotti'den bir şarkı dinledik. Şimdi yine eskilerle devam etmek istiyorum. Françoise Atlan, Fransa'da doğmuş bir kadın sanatçı. Ve bu kadın sesinde öyle bir şey var ki sanki sandıklarda saklanan o eski hatıraları çıkarıp önümüze koyuyor. Ki seslendirdiği parça, ki tekrar diyorum telaffuzum için üzgünüm, Scalerica de Oro, yani Altın Merdiven. Şarkı Ladino dilinde. Hani şu 15. yüzyılda İspanya'dan buralara, bizim topraklara göç edenlerin yanlarında getirdiği o eski dil, eski İspanyolca dili. Şarkıyı dinlerken kelimeler arasında dolaşınca aslında içinden bizim buralardan, her yerden birçok tınının, bölgenin getirdiği kültürün bile olduğunu hissedeceksiniz. Çünkü göçebe yaşanmış, sürgünlerle geçmiş bir hayatın dili burada. Şarkıya geldiğimizde de aslında şarkı bir düğün şarkısı. Ama öyle hüzünlü, öyle ağır bir şey de değil. Hikayesi bir genç kızın altın basamakta o merdivenleri çıkması, yeni bir hayata çıkışını anlatıyor. Sözleri de o şekilde çevriliyor. Ama François öyle bir yorumluyor ki o düğün coşkusundan ziyade sanki o göçün, o yolculuğun yorgunluğunu ve zarafetini duyabiliyorsunuz. Hem bir taraftan insanın içini kıpır kıpır etmek düşünülse de onun yerini insanı alıp böyle çok uzaklara götüren, derinlere daldıran bir sesi var zaten. Lafı çok uzatmayayım. Kendinizi bu kadim ezgiye bırakın diyorum. İşte François Atlan ve o meşhur Altın Merdiven hikayesi.

Ladino dilinde bir şarkıyla sizlerleydik. François Adlan söyledi. Sırada Trio Mandili var. Şu Gürcü üçlüsü, üç kadını belki sizler de görmüşsünüzdür. Köy yollarında yürüyorlar. Yanlarında sadece bir pandür müzik aleti var. Yol yolunda yürürken işte şarkı söylüyorlar. Yanlarında hayvanları, eşekleriyle birlikte. Arkasında çok güzel bir doğa. İşte onlardan bir parça seçtim bugün. Şarkıların ismi Kavuri. Bu parça adını Gürcistan'ın Kayeti bölgesinden alıyor.

Orası da üzüm bağlarıyla, bitmek bilmeyen uzun sofralarıyla meşhur bir yermiş. Şarkı da tam sofraların havasını taşıyor aslında. İçinde de hem dostluk var, hem o toprakların samimiyeti var. Trio Mandil'in en güzel tarafı da biraz o belki. O kadar doğal söylüyorlar ve o kadar doğal görünüyorlar ki zaten. Şarkı başladığında bile bir anda o müzik stüdyo tamamıyla değişip yemyeşil, sanki Kafkasya doğasında ya da bir köy yolunda hissettirebiliyorlar şarkılarıyla. Ki Gürcü müziğinin de öyle bir özelliği var. Kendine az çok sesliliği vardır ki bunda sanırım Guinness Rekorlar kitabına da girmişlerdi. O sesler birbirlerine o kadar güzel sarılıyorlar ki bu kavuru parçasını da bunun kadar duru bir şekilde yapıyorlar. Dili hiç bilmesen bile o bölgenin insanının o yaşama sevincini hissedebiliyorsun. İnsan içini kıpır kıpır eden, yüzünde istemsiz bir gülümseme bırakan bir şarkı bunlardan bir tanesi. Trio Mandili söylüyor, Kahuri.

0: Bazı filmler vardır böyle hiç unutamadığınız, etkisinden yıllar yıllar geçse bile kurtulamadığınız filmler. Ki Balkan filmlerinin birçoğunda da bunu hissediyorum. Mesela Eder Lezic o konularda gerçekten hakkını veren, sinemada hakkını veren filmlerden bir tanesiydi. Hala da aynı etkiyle izleyebiliyorum. Şimdi de 90'lı yılların sonunda yine sinema dünyasını sallayan, o günden beri de etkisinden çıkamadığımız bir hikaye var. O meşhur Gaudio Dillo filmi. Hatta filmin yönetmeni Tony Gatliff'in kendisi de bu göçebe kültürün içinden geldiği için o hayatı bize o kadar çıplak haliyle anlatmış ki gerçekten filmi izlediğinizde direkt filmin içerisine girebiliyorsunuz, yaşantıyı hissedebiliyorsunuz. Filmde Stephen adında bir gencin babasını çok sevdiği o meçhul sesin peşinden Romanya'nın tozlu yollarına düşmesini izliyoruz. Filmin adı roman dilinde çılgın yabancı olarak çevriliyor. İşte o yabancı genç köyün içine girdikçe o insanların acısını, neşesini ve aslında hayata ne kadar sıkı tutunduklarını keşfediyor. Şarkımız da dinleyeceğimiz bu parça da o efsanevi filmin final sahnesindeki o devasa enerjiyi temsil ediyor. Şarkı Tutto Frutti Tekelas. Yani roman dilinde o bildiğimiz neşeli bir davet. Hadi dans edelim diye çevriliyor. Parçanın dili zaten başlı başına bir göç hikayesi. İçinde bin yıldır yol kat eden bir halkın ruhunu barındırıyor. Orijinal bir rock'n'roll parçasını alıp Balkan'dan o gypsy swing dedikleri kıvrak ritmiyle öyle bir harmanlamışlar ki şarkıyı. Ortaya tam bir şenlik çıkmış ki filmde de öyle zaten. Masanın etrafında etnik bir böyle yerdir. Masanın etrafında oturan, müzik aleti çalan insanlar ve dans eden bir kadın var. Tamamıyla etnik kıyafetleriyle. Şimdi bu harika yorumu yapan grup da adını tam olarak bu filmden ve o çılgın yabancı olarak dilen Gaudio Dillo'dan alıyor. Atina'dan çıkan bu ekip bu eski tınıları bugüne taşıyor. O zaman biz de sizi daha fazla bekletmeyeyim. Hayatın bütün dertlerini kapının eşiğine bırakacak ki bırakın da zaten coşkuya ortak olacak bir şarkı. Gaudio Dillo ve unutulmaz çağrısı eseri Tutto Frutti Tekelas sizlerle.
1: Sabina, tu dis que je fais signe pour qu'ils commencent. Je leur fais un signe quand ils commencent.
2: Da, Karal, tu m'engueules, va se laisser à Rodine.

Balkanlardan kıpır kıpır bir şarkı Gazio Dilo seslendirdi. Tutti Frutti Tequilas. Şimdi biraz daha doğuya, bizim buralara geleceğiz. O masalsı İran topraklarından, oradan bir ses var. Orta Doğu'nun en beyefendi, en kadife seslerinden bir tanesi Muhammed Nuri. Nuri İran müziğinin aslında bir okul gibi. Klasik Batı müziğinin eğitimiyle Fars halk ezgilerini o kadar güzel harmanlıyor ki onun sesinde hem bir opera sanatçısının disiplini hem de bir halk ozanının samimiyetini duyabiliyorsunuz. Dinleyeceğimiz şarkısı ise Jane Meryem. Onun adıyla özdeşleşmiş, artık İran'ın kültürel belleğine kazınmış bir başyapıt. Ki bu şarkıyı birçok sanatçıdan, dünyaca ünlü piyano virtüözlerinden bile dinleme şansınız var. Ama ne yaparsanız yapın en güzel söyleyenlerden bir tanesi Muhammed Nuri'dir zaten. Şarkının dili Farsça. Çok duru ve naif bir dili yazılmış ve bu şarkının, bu zerafetin arkasında da aslında iki tane efsane var yazılışı üzerine. Birinci rivayet, insanın boğazını düğümleyen cinsten. İşte derler ki Hümeyni döneminde bir subay ertesi savaşta idam edileceğini öğrenir ve o gece hücresinde kızı için bir mektup yazar. O son veda sözleri kızına olan o derin özlemini zamanla besletir ve bildiğimiz o Cane Meryem olur. Yani o uyan artık Meryem, güneş doğdu seslenişi aslında bir babanın hayata veda ederken kızına bıraktığı son tesellidir. İkinci rivayet ise daha toprak kokulu, daha hayatın içinden. Muhammed Nuri'nin bizzat tarlada çalışmaya gelen Meryem adında bir kızı görüp onun o sabah güneşin altındaki duruluğuna, emeğine hayran kalarak bu sözleri yazdığı söylenir. Bir yanda idam sehpasının gölgesindeki bir veda, bir yanda da sabahın ilk ışıklarında filizlenen bir hayranlık. Hangi hikaye gerçek olursa olsun Nuri o kadar devleşiyor ki bu şarkıda. Sanki her iki duygu da notaların arasına sızmış gibi. Şimdi Glam bölgesindeyiz. O tarlalardan geçip kalbimize dokunacak şarkı Muhammed Nuri, Cane Meryem sizlerle olacak. Bu şarkı sevgili Berivan, çok sevdiğim dostum, canım arkadaşım diyeyim. Onu gördüğünüz kocaman gülücüklerle karşılayan Berivan bizi dinliyor şu an. Şarkı sana gelsin canım diyorum. Muhammed Nuri, Cane Meryem sizlerle.

Evet sevgili Renk Radyo dinleyicilerimiz, ben Sarıya ile Göçebe Ezgiler'desiniz. İlk yarım saatimizi tükettik. Mezopotamya'daydık. Versiyon bir şarkıyla devam ettik. Şimdi sizi 50'lerin o şatafatlı bir o kadar da telaşlı Paris sokaklarına götüreceğim. Karşımızda devleşen bir kadın var, fırtınalar koparan, kaldırımlardan gelen o eşsiz ses Edith Piaf. Şarkısı ise La Foule, yani kalabalık. Bu şarkının aslında çok ilginç bir yolculuğu var. Piaf 50'lerin başına bir Arjantin turnesindeyken bir melodi duyuyor. O kadar etkileniyor ki bu ritmi Fransa'ya taşıyor. Ama şarkı Fransızca çevrildiğinde ortaya tam bir Piaf klasiği çıkıyor, eskisinden bağımsız. Hani o hüzünle neşenin, tutkuyla çaresizliğin iç içe geçtiği o meşhur tarz vardır ya, tam da öyle bir şarkı oluyor. Şarkının hikayesi de tam bir film karesi aslında. Fransızca sözlerinde Piaf bayram havasındaki o muazzam bir kalabalığın ortasına bir adamla çarpışır. O anın büyüsüyle birbirlerine tutunurlar. Kalabalık onları oradan oraya savururken bu iki yabancı arasında işte yıldırım aşkı patlıyor. Ama o kalabalık dediğimiz o devasa güç nasıl onları bir araya getirdiyse aynı acımasızlıkla birbirlerinden koparıp ayırıyor. Adam kalabalığın içinde kayboluyor gidiyor. Piaf da arkasından çalık çalık kalıyor. Hikayesi bu şekilde. Şarkıda ama o vals ritmi, hani o gittikçe hızlanan insanın başını döndüren bir tempoyla. İşte o hayatın, o kalabalığın kontrol edilmez akışını temsil ediyor belki de. Piaf'ı kendi askırtlarıyla, o namelerle kalabalık diye haykırırken aslında modern insanın topluluk içindeki o korkunç yalnızlığını anlatıyor belki de. Hepimiz yaşarız ya. Çok yoğun işler, çok yoğun insanlar, sürekli konuşmalar ya da sosyal medyalar. Ama insanın içerisinde kocaman bir yalnızlık vardır. Biraz belki onu anlatıyor. Şimdi Paris kalabalığının içine bırakalım kendimizi o zaman. Edith Piaf, La Foule sizlerle.

Göçebe Ezgiler'le devam ediyoruz. En son Paris'teydik, Edith Piaf'ı dinledik. Şimdi bazen bir şarkı başlar ve sanki odadaki bütün o gürültüyü tek bir hamlede süpürür ya. Lilith Pipoyan'la tam olarak bunu yapıyor. Kulo şarkısı aslında bu coğrafyanın çok eski, çok bildik bir sızısı. İsmi üstünde Kulo'ya yazılmış bir sitem, bir çağrı. Ermeni halk müziğinin o tozlu raflarda kalmış hikayelerini Lilith kadar zarif belki kimse anlatamazdı. Şarkının Ermenice sözler arasında dolaşırken o kalk gidelim feryadı kulağına çalındığında aslında o aşığın neden kaçmak istediğini anlıyorsunuz. Belki de Gula onun için sadece bir kadın değildi. Kaybolan bir huzurun, terk edilen bir köyün ya da bir türlü kavuşamadığı o eski sabahların adıydı. Şarkı coğrafyanın çok eski, çok tanıdık bir sızısı demiştik zaten. Ermenice kalk gidelim feryadı yükseldiğinde o şarkının sözlerine biraz da aslında bakmak gerekiyor. Onun üzerinden biraz daha anlatmak gerekiyor belki de. Şarkının sözleri: kalk gidelim buralardan Gulo, dağların arasından süzülüp gidelim. Sesim duyulmaz oldu bu ellerde, yaram derin, dermanım sensin Gulo diyor. Belki de Gulo onun için köyün bir türlü kavuşamadığı dertsiz sabahların adı. Şimdi Lilith kendi tarzıyla, gösterişsiz, öyle büyük büyük düzenlemeler olmadan sadece ses ve arkasındaki o samimi hikaye ile birlikte söylüyor Gulo şarkısı sizlerle. Bu şarkı bu arada sevgili Mamoste'ye gelsin. Şu an bizleri dinliyor. Biliyorum da çok seviyor. Lilith Pipoyan Gulo sana gelsin sevgili Mamoste.

kadar çok sevdiğim bir ses var sırada. Nene Venet sana o. İsmini duyduğunuzda aklınıza sadece bir şarkıcı gelmesin. O Atina'nın kalbinden kopup gelen modern bir trajedi oyuncusu. Bir entelektüel, aynı zamanda da bir direniş sembolü. 50'lerinde Atina'da doğan Nena, müziğin sadece bir sanat olarak değil, toplumun ve insanın en derin yaralarını anlatmak için bir ifade biçimi olarak da seçti. Fransa'da eğitim aldığı yıllar onun o tiyatral duruşunu da pekiştirdi. Sesini o bildiğimiz hüzünlü ama bir o kadar da dik duran karakterini de kazandırdı. O Yunanistan o çalkantılı dönemlerinde şarkılarını birer protesto, birer hak arayışı gibi söyleyen, kadın haklarından demokrasiye kadar her alanda sesini yükselten çok özel bir kimlik. Şarkımız ise Ela Paremoli Ti Lipi. Tekrar diyorum, telaffuzum için üzgünüm. Şarkısı ondan dinlediğinizde sadece güzel bir melodi gibi de gelmiyor. Nena'nın o felsefi derinliği ve insanın kederine bir bilim insanı titizliğiyle, bir şair duyarlılığıyla yaklaşan ruhunu da hissettiriyor şarkılarında. Onun sesinde Mano Sandinski'nin o meşhur melankolisi, Nena'nın o asil ve entelektüel kimliğiyle birleşince ortaya da bu şarkı çıkıyor. Ve şimdi Nena'nın o sarsılmaz vakurluğuyla size hayatın kederlerini nasıl göstermeniz gerektiğini anlatan o şarkı var. Nena Venatsan'ın sesi sizlerle.

Yunanistan'daydık. Atina'da Nena'dan dinledik bir şarkı. Şimdi sizi biraz daha kuzeye, Finlandiya'nın uçsuz bucaksız, karlı ama insan için ısıtan neşil atmosferine götürmek istiyorum. Karşımızda sadece 4 sesle koca bir orkestra etkisi yaratan o meşhur bir grup var. Grubun ismi Loitum. Bu grup aslında klasik halk müziği eğitimi almış, seslerini bir enstrüman gibi kullanma konusunda ustalaşmış 4 arkadaştan oluşuyor. Ki kliplerinde de öyle zaten. Çok eski 90'larda bir çekilen bir 44 tane arkadaşın önlerinde uzun mikrofonlarla şarkıyı söylemesi aynı zamanda müziği yapmasını da gösteriyor. Geleneksel Fin kültürünü modern bir dokunuşla öyle bir harmanlamışlar ki şarkısı Evan Polka gibi yerel bir şarkıyı dünya çapında bir fenomene dönüştürmüşler. Şarkının hikayesi aslında 1930'larda yazılmış neşeli bir kaçamak öyküsü. Genç bir adamın annesinin tüm yasaklarına ve evde bekleyen o sıkı denetimine rağmen güzeller güzeli o Eva'nın Leva diye de geçiyor. Peşinden polka dansını yapılan o gürültülü eğlence kaçışını anlatıyor. Ama şarkı nasıl bir son meşhur orta bölümdeki o anlamsız hecelemelerde gizli. Loitum o bölümlerde doğaçlama ve adeta bir insan makinesi gibi ritmik bir şekilde söylüyor. Ki film müziğin o kendi has, o biraz müzik biraz da oyuncu tarafı da şarkıda hissediliyor. Şimdi Nena'nın o ağır ve asil duruşundan sonra Loitum'un bu yerinde duramayan enerjisi tam bir tezat oluşturacak. Müziğin bazen sadece saf bir neşe, bir oyun ve ritimden ibaret olmayacağını da hatırlatıyor bizlere bu. Karmaşık düzenlemeler ya da büyük orkestralar olmadan sadece insanın nefesi ve neşesiyle nasıl devleşebileceğinin bir kanıtı bu şarkı, bu performans diyelim 4 kişinin. Ve şimdi Loitum sizlerle, Evan Polka şarkısı sizlerin olun.

ile sizlerleydik. Lloyd'um söyledi Evan Polka. Çok eskilerden şarkılardan bir tanesi. Yine güzel bir şarkıyla da devam etmek istiyorum. Süremizin de sonlarına doğru geldik. Şimdi bazı sesler vardır. Duyduğunuz an sizi olduğunuz yerden alıp böyle okyanusun ortasına ya da rüzgarlı bir adaya bırakıyor. Cesare Evora da tam olarak öyle bir güç. Ona boşuna çıplak ayakla deva demiyorlar. Sahnede ayakkabılarını çıkarıp o çıplak ayaklarla yere bastığında aslında köklerine, toprağına ve Cape Verde'nin yani Yeşilburnu Adaları'nın o hüzünlü tarihine tutunuyor. Cesare'nin hayatı öyle pırıltılı sahne ışıklarıyla da başlamadı. 50 yaşına kadar da neredeyse o küçük yerlerde sahne alıyor ki sadece yaşamını devam ettirebilmek için çok acıklı da bir hikayesi var. Ki o sesindeki o demlenmiş yorgun ama bir o kadar da gururlu tonda belki o yılların, yaşanmışlıkların, çektiği acıların etkisiyle de oluyor. Şarkısı ise Sangue de Beirona. Onun o meşhur neşeli ama derinlikli ritimlerinden bir tanesi. Şarkı Cape Verde'nin geleneksel dans müziği olan Coladeira'nın ritmiyle akıp gidiyor. Ancak Cesare'nin sesinde o kendine has morna ruhu, yani o meşhur Portekizyo sodat tarifi vardır ya, hani tarifi zor bir özlem, hüzün olarak hissedilen şarkılardan bir tanesi. Şimdi Cesare müziğini bir şatafatı olarak değil, hayatta kalma biçimi olarak görüyor ve yaşıyor. Ki o meşhur çıplak ayakları aslında yoksulluğun değil de bir halkın asaletinin ve toprağı olan kopmaz bağının simgesi ki bir röportajını okumuştum. Çıplak ayaklı diva diyorlarsa dedi. Ben çıplak ayaklı diva değilim. Ben sadece çıplak ayaklıyım ve bunun yoksullukla da bir bağlantısı yok. Bu benim yaşamım. Küçüklüğümden şu yaşıma kadar biz böyle yaşadık, böyle gördük ve bu benim doğal hayatım ve ben kendimi bu şekilde özgür hissediyorum. Diyordu. Dışarıdaki bütün o şatafata, o meşhurluğa rağmen tamamıyla doğallığını, kendini ve kendi kültürü üzerinden gitmeyi seven, bunu yaşatmayı seven sanatçılardan bir tanesi. Çok uzatmayayım. Cesare Evora var ve şarkısı Sangue de Beirona ile sizlerle.

Evet, Sezer Yavura'dan dinledik. Çok güzel, hareketli şarkılarından bir tanesiydi. Acılarla dolu bir hayat hikayesi ve üzerine Sengi de Beyrona. Tam telaffuz edemiyorum. Süremizin sonuna geldik sevgili Venk Radyo dinleyicilerimiz. Bu haftada göçebe ezgilerde farklı farklı diller, kültürler, hayat hikayeleri, yaşam hikayeleri ne sizlerle paylaşmaya çalıştım. Bazen eksiklerim olabiliyor, bazen konuşmayı bile unutabiliyorum yayında. Son bir şarkımız var. Yine Mezopotamya'da kalacağız. Ali Azimi, çok sevdiğim seslerden bir tanesi. Şarkısı gerçekten güzel ama şarkıyı bir de kliple izlemek lazım. İran sinemasının gerçekten harika filmleri vardır. Sanat anlamında çok çok iyi profesyonel filmler, müzikler vardır. Şarkıyı eski filmlerden karelerle o kadar güzel birleştirmişler ki hem şarkıyı ayrı dinlediğinizde güzel, bir de klibiyle izlediğinizde bambaşka bir güzellik geliyor. Siyah beyaz İran filmlerinden o seslerine, müziğin ritmine göre hareketlere kadar bambaşka bir güzellik katmış. Son olarak Ali Azimi sizlerle olacak. Kendinize iyi bakın. Haftaya farklı farklı şarkılarla, göçebe ezgilerle buluşmak üzere diyorum. Pazartesi günü kaçıranlar için 8 ile 9 arasında tekrarımız olacak. Hoşça kalın sevgili Venk Radyo dinleyicilerimiz. Ali Azimi sizlerle.

0: Göçebe Ezgiler programı sona erdi.
1: Bu bir yeniden iletimdir.
2: No, ben, venge şimo.
3: Have you ever actually like flirted with Nikki?
4: I'm gonna go get some shots.
3: I'll come with you. If she means this much to you, and I know she does, say, Nikki, I think we should grab a drink sometime.
5: Sinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri Saplantı. Genç bir adamın uzun süredir platonik aşk beslediği kişiye duyduğu çaresiz özlem, uğursuz bir büyüyü serbest bırakır. Umutsuz bir romantik olan genç adam, sevdiğinin kalbini kazanma çabasıyla gizemli tek dilek çubuğunu kırar ve görünüşe göre tam da dilediği şeyi elde eder. Ancak gerçekleşen bu dileğin karanlık bir yüzü vardır. Nikki, giderek yoğunlaşan ve kontrolden çıkan bir saplantı geliştirir. Öyle ki sonunda Bear'ın gölgesine dönüşür. Başlangıçta zararsız bir fantezi gibi görünen bu durum, Nikki'nin kendi kimliğini yitirme tehlikesiyle karşı karşıya kaldığı rahatsız edici bir kabusa dönüşür. Korku türündeki filmin yönetmenliğini Corey Barker yapmakta. Oyuncu kadrosundaysa Michael Johnson ve Cooper Tomlinson var. İyi seyirler.
6: I was calling to see if there's a way I can cancel a wish.
7: I'm sorry, we don't really do that.
8: So she's just stuck like this forever?
9: Cinevision.

0: bayrama özel indirimler sizi bekliyor. Komili ayçiçek yağı 4 litre dar ağız 369 lira 90 kuruş. Mutlu Gönen baldo pirinç 5 kilogram 399 lira 90 kuruş. Demko domates salçası 4300 gram teneke 299 lira 90 kuruş. Torku süt yarım yağlı 1 litre 49 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
1: İşiniz için doğru araç, doğru fırsatla buluşuyor. Toyota Professional Hafif Ticari Araçlar, vergi levhalı müşterilere özel 1 milyon 500 bin liraya varan %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Mayıs ayı boyunca Toyota Plaza Kardelen'de. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresinde. Toyota Proace ailesi bambaşka yere
2: taşır. Toyota. Anka kente ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Anka kente, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Anka Kent, en iyisi sizin için. Lezzetin köklerine, Mezopotamya'nın bereketli sofralarına, Tigra Mezopotamya mutfağına davetlisiniz. Geleneksel ev yemeklerinin en doğal hali, yöresel tariflerin en özgün dokunuşu Tigra'da hayat buluyor. Odun ateşinde ağır ağır pişen tandır, lokum gibi dağılan et yemekleri ve her lokmada geçmişin izini taşıyan eşsiz lezzetler. İster öğle molasında, ister akşam sofranızda, Tigra Mezopotamya mutfağında her tabak bir hikaye anlatır. Tigra Mezopotamya Mutfağı, gerçek lezzeti arayanların adresi. Mahabat Bulvarı Bektaş Diamond sitesi altı Diyarbakır.
1: Reklamları dinlediniz.
3: No, Venge Schmo.

0: Da devam edecek indirimler sizi bekliyor. Komili ayçiçek yağı 4 litre 369.95. Prenses baldo pirinç 5 kilogram 349.95. Ankara makarna 500 gram çeşitleri 19.95. Dana kıyma kilogram 699.95. Tezger.com grubumuz sizin için.
1: İkonik tasarımı ve dikkat çeken tarzıyla Toyota CHR Hybrid, Mayıs ayına özel 300 bin liraya varan indirim ve ÖTV muafiyeti avantajıyla Toyota Plaza Kardelen'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen'de ve toyota.com.tr adresinde.
2: Tezgel marketlerde bayrama özel indirimler sizi bekliyor. Ülker veya Şölen dökme şeker 199 lira 90 kuruş. Ender ve Ödül dökme şeker 199 lira 90 kuruş. Dana kıyma kilogramı 749 lira 90 kuruş. Dana kuşbaşı kilogramı 799 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
3: Komele yajibu peşaroji emlivirin li parka Ayşeşani vedibe. Koka me kur peşaroja me geç bi tevi civanan berbi civaka azad. Komele ya me jibu desbike kanu ova tedar radibe serpiyan. Jibu peşaroji emlivirin hunji li gileka mebin. Dirok bisisi gulani ci parka Ayşeşani. Saat eyvari dipincan de. Unermend kolektifa ritmin azad, Kadir Çat u Gerukma. Komele ya jibu peşaroji emlivirin.
4: Reklamları dinlediniz.

Vent Radyo yeniden üretimle. Mardin'de 95.0, Urfa'da 87.8, Muş'ta 96.5 frekanslarında yayında. Yayınımızı ventradyo.com web adresimizden ve Vent Radyo mobil uygulamalarından dünyanın her yerinden 7/24 dinleyebilirsiniz.

saat sensizin ertesi. Yıldız dolmuş gökyüzü ay aydın. Şimdi saat sensizliğin ertesi. Yıldız dolmuş

soytarlık etmeden güldürebilmek seni, ekmek çalmadan doyurabilmek ve haksızlık etmeden doğan güneşe bütün aydınlıkları içine süzebilmek gibi mülteci isteklerim oldu ara sıra, biliyorsun. Şimdi iyi niyetlerimi bir bir yargılayıp asıyorum. Bu son olsun.

0: Kafamı duvara vurmadan tanıyabilmek seni. Beyninin içindekileri anlayabilmek. Ve yitirmeden yüzündeki anlık tebessümü. Bütün saatleri öylece dondurabilmek için çıldırasıya parladım kendimi. Lanet olsun. Artık sigarayı 3 pakete çıkardım günde. Olsun gözüm olsun. Ne olacaksa olsun.
1: Bu da benim sana, bu da benim sana. Ayrılırken hediyem olsun. Bu da benim sana, bu da benim sana. Ayrılırken